yarıda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsunuz. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak istedim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek istedim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Bulamazsın, bulamazsın aşkı için öleni. Bulamazsın, bulamazsın kaybedersem izimi. Bulamazsın, bulamazsın gidersen bulamazsın. İnan bana sevdiğim, gidersem bulamazsın.

Seni umutlarıma ektim, onlarla biçeceğim. Ve ben seni yarın seveceğim. Unutma, unutulanlar...

0: İlaç gibi radyo.
1: Seni sevdim diyenler çekip giderse, bu da geçer bir tanem, boşver.

aşkın ile yanmadım mı? Var mı böyle çekip gitme?

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 32 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Melis Akça'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Evet, 30 Temmuz 2026 günlerden Perşembe, artık haftayı yavaş yavaş tamamlıyoruz. Sondan bir önceki gününün sabahında, keyifli sabahında, güzel sabahında, çok şükür ki sağlık ve sıhhatle uyandığımız sabahında buluştuk kralcılarımızla. Hoş geldiniz, günaydınlar, hayırlı sabahlar sevgili kralcılar. Dün giderken söylemiştik yarın sabah buluşacağız diye. Ben sözümde duruyorum. İnşallah sizler de oralardasınızdır. Her zaman aynı vakitte, aynı saatte yollara çıkan kralcılarımız radyolarının başındalar. İşlerine gitmek üzere, şu anda araçlarına binen, seyir halinde olan, toplu taşımalarda olan, servislerde olan bütün dinleyicilerimize güzel, huzurlu, keyifli bir gün dileyerek yayınıma başlıyorum. Saat 10'a kadar Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en güzel şarkıları dinleyeceğiz. Arada bir de sohbet, muhabbet edeceğiz. Hazırsanız Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Temmuz tarihleri arasında piliç filetodan bütün pilice, kıymadan kabuğuna, Ayşe Kadın fasulyeye ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Setur Yaz Show.
11: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
10: Tatilse Setur.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: İlaç gibi radyo.
15: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
14: İlaç gibi radyo.
16: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Erzurum'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
17: İsmim Filiz Öksüz, Kral FM'i dinliyordum. yakınlardaydım. Anonsu duydum. Hemen gelip hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime, çocuklarıma, gelinlerime, torunlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler.
18: Merhaba, ismim Asude, soy ismim Değirmencioğlu. Erzurum'da yaşıyorum. Kral FM'in Erzurum'a geldiğini gördüm. Cumhuriyet Caddesi'ndeydim. Gelip şifreyi söyledim ve çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı babam Halil İbrahim Değirmencioğlu'na armağan ediyorum.
16: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
19: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet, 30 Temmuz Perşembe sabahındayız. Kralcılarımızla her zamanki saatimizde buluştuk. Çaylar demlendiyse şöyle bir bardak çayla yolculuğumuza, artık muhabbetimize daha doğrusu başlayalım sevgili kralcılar. Hatırlatmalarımı birazdan yapacağım ama şöyle hep her sabah içimden geçer bu benim. Madem sabah yayınındayız, güne başlıyoruz hep beraber. Sabah duası niteliğindedir. Gün içinde çok çalışacağız, çok yorulacağız. Çok insanla muhatap olacağız, çok telefonla konuşacağız, çok araba kullanacağız belki, trafiğin içinde çok vakit geçireceğiz. Yıpranacağız haliyle, yoruluyoruz yani, insanız neticede. Hepimizin bir hayat mücadelesi var. Gülerek çıktığımız eve çok yorgun dönebiliyoruz akşamları. Ne kadar yorgun olursak olalım, şu kalbimizdeki huzuru duyalım istiyorum ben hep. Bugünü de atlattık sağ salim çok şükür diye. Çünkü evinizde ananız babanız bekliyor, eşiniz bekliyor, evlatlarınız bekliyor. Yani stresli, gerilimli bir gün geçirince haliyle bir parça böyle insanın yüzüne, haline hep yansıyor bunlar. Ben istiyorum ki ne kadar gerilimli bir gün geçirmiş olsak da, yorgun olsak da o gülümsemeyi eksik etmeyelim. Mümkünse tabii, daha da önemlisinin kafamızı yastığımıza rahat koymak olduğunu düşünürüm her zaman. Vicdanen böyle, hani gece muhasebesi vardır ya, insan uyumadan önce olanı biteni hep düşünür, bir kritik yapar kafasında. Şükür diyerek uykuya dalmak nasip olsun bugün de hepimiz için. Şarkılarımız zaten gün boyunca hep yanınızda. Radyonuz açık kaldığı sürece en kral isimlerle misafiriniz olacağız bulunduğunuz ortamlara. Bir de sevgili kralcılar, dün otobüsümüz Erzurum'daydı. Bugün de Erzurum'dayız. Yaklaşık bir 10-15 dakika sonra hem konumu vereceğim, otobüsümüzün konumunu sabahın erken saatinde vereceğiz. Bu sefer hediye çekimizi, hem de şifremizi vereceğim. Otobüsümüzün yanına ilk giden kralcımıza bugün de 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Telefonunuza kral uygulamasını mutlaka yükleyin ama. O çok önemli bir ön şart, hep söylüyoruz. Her ikisini de hızlıca hallettiğinizde, yani hem şifreyi doğru söylüyorsunuz hem otobüsümüzün yanına ilk giden kralcımız oluyorsunuz. Velev ki telefonunuza bir bakıyorlar, uygulama yok. Gitti bütün emek. Uygulamanın olması şartı önemli. Şimdiden isterseniz uygulamamızı yükleyin. Zaten vardır da, hani öyle tahmin ediyorum. Olmayanlar da varsa şöyle ufaktan bir hatırlatma yapmış olayım. Yolculuğuma kral şarkılarımla devam edeyim. Saat 7.50-7.55 civarı hem şifreyi vereceğim hem de konumu. Dinlemede kalın. Özellikle Erzurum'da bizi dinleyen kralcılarımız.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

yaşa. Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.

0: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
1: İskeletor ailemi aldı. Ve dünyamızı yok etti.
0: Bu yaz gücü keşfedin.
1: Hepsi onlar için.
0: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun. Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
1: Konuşma zamanı geçti artık.
0: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet, hem şifreyi verme hem de otobüsümüzün konumunu artık anons etme zamanı. Erzurumlu kralcılarımız dinliyorlar. Efendim, bugünün ilk şifresi çift minareli medrese. Çift minareli medrese bugünün şifresi. Otobüsümüz de şu anda Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yanında. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yanında ilk gelecek olan kralcımızı bekliyor. Lütfen telefonlarınızda kral uygulamasını indirmeyi unutmayın sevgili kralcılar. Katılacak olan dinleyicilerimize şimdiden bol şanslar diliyorum. Bakalım bugün hediye çekimizi hangi dinleyicimize vereceğiz?

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 30 Temmuz Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişme Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Alevlerle mücadele sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını bazı köylere ulaştığı 6 mahallede 700'den fazla vatandaş tahliye edildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. 50 ev tedbiren boşaltıldı. Kaş'ta salı günü başlayan yangın da henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Balıkesir'de dün başlayan orman yangınları da devam ediyor. Edremit, Altınoluk'ta 210 evden yaklaşık 650 vatandaş tahliye edildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinden de yangın haberi geldi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalar yaptı. Çerçeve yasa çalışmalarına değinen Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız dedi.
2: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse iki katıdır. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
1: CHP'den istifa eden 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılacak açıklama yeni parti grup başkan vekili Gökhan Günaydın'dan geldi.
3: 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Partiye üyelik koşullarını hızla hazırlıyoruz.
1: Günaydın'a CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası da soruldu.
3: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
1: Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi siyaset arenasından çekildi. Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu. Partinin mecliste 4 milletvekili bulunuyordu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ünlü isimler ifade veriyor. Berna Laç'ın, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. MasterChef'in şampiyonlarından Şef Eren Kaşıkçı İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın ölüm nedeni araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden saldırdı. İran'ın Keşm Adası ve Buşehr kentinde ard arda en az 3 patlama oldu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'ın Ürdün'deki Amerikan üslerine düzenlediği saldırılara misilleme yapıldığı kaydedildi. Japonya'da salı günü meydana gelen 7,1'lik depremde 13 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %1,36 değer kaybıyla 13.501 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.41, euro 54.35, gram altın 6.179 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 64.000 dolar bandında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerliyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Sabze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Temsilcimiz 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde, siyah beyazlılar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarkalı ekip Midtjylland'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor. Nuri Şahin'in ekibi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Finlandiyalı takım Inter Turku ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 19'da. Trabzonspor Avusturya'da süren yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün özel maçta Katar temsilcisi Al Sadd'la karşı karşıya geliyor. Mücadele 18.30'da başlayacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava koşulları değişmiyor. Marmara ve Ege'de rüzgar şiddetli. Bugün İstanbul rüzgarlı 27, Ankara açık 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa rüzgarlı 31, Antalya güneşli 41 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı-Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 32 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: FM. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar sürecek. Ege'de de rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de karayelle kuru bir hava var. Nem oranı artıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Karadeniz'in kıyısı, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Ordu çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.

0: Ağlar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
2: İstikbal'le. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogar

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Evet, bugünün şifresi çift minareli medreseydi. Otobüsümüzde Atatürk Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin hemen yanındaydı. Bayağı kralcımız gelmiş ama ilk otobüsümüzün yanına gelen dinleyicimiz sevgili Ebu Bekir Karslı olmuş. Hediye çekini takdim etti arkadaşlarımız. Hem şifreyi doğru söyledi, hem telefonunda kral uygulaması vardı. Ve otobüsümüzün yanına ilk gelen kralcımız oldu haliyle. Hediye çekini almaya hak kazandı. Sevgili Ebu Bekir, inşallah şansın hayatın boyunca hep böyle yaver gider. İyi günlerde harca, harcadıkça da bizi hatırla. İşinde gücünde kolaylıklar diliyorum sana. İşe giderken rastlaşmışız çünkü. Özgür Ebu Bekir'e şöyle bir mikrofon uzatmış. O da bir iki kelam etmiş. Kralcılarımıza duyuralım.
1: Günaydın Kral FM dinleyicileri. İsmim Ebu Bekir. Sabah işe giderken Melis'i dinlerdim ve bu arada şifreyi duydum. Araştırma hastanesi yanında otobüsü buldum ve buradan gelip hediyemi aldım. Sıradaki şarkı bütün sevenlerime ve arkadaşlarıma gelsin.

0: Basıntulu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 30 Temmuz Perşembe gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Şu dakikalarda öne çıkan başlık sıcak gelişmeyle başlayalım. Etimesgut Belediyesi'ne operasyon, Erdal Beşikçioğlu gözaltında. NTV Haber Portalı'ndan aktaralım detayları. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Polis ekipleri Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Devam edelim Hürriyet'in manşetiyle. Alevlere karşı seferberlik. Havalar aşırı ısındı, ormanlar alev alev yanmaya başladı. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de evler tehdit altında. İnsanüstü çabayla mücadele veren söndürme ekiplerine vatandaşlar da kovalarla yangın tüpleriyle yardıma koştu. Yine önemli bir başlık Hürriyet'in ilk sayfasından. Kızıl Sakal şef ölü bulundu. MasterChef yarışmasıyla ünlü olan Kızıl Sakal lakaplı ünlü şef Eren Kaşıkçı İstanbul'daki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki şefin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak. CHP'de istifa fırtınası On Haber'de öne çıkan başlıklardan biri. Yeni partinin kuruluşunun ilan edilmesinin ardından İstanbul İl Yönetimi ve çok sayıda ilçe başkanlığı topluca ayrıldı. Manisa, Denizli, Edirne, Zonguldak, Hatay ve İzmir başta olmak üzere ikisi büyük şehirde birçok belediye başkanıyla parti yöneticisi yeni partiye katılacaklarını açıkladı. Gelecek Partisi feshedildi. İnternet haberde öne çıkıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partinin yetkili kurullarıyla yapılan istişareler sonucunda parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Sabahın manşeti var sırada. Türkiye ekonomisi dimdik ayakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan ard arda krizlerin yaşandığı dünyada Türkiye'nin şokları başarıyla yönettiğini söyledi. Ekonominin bu nedenle dimdik ayakta durduğunu vurgulayan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir. Siyasi rakiplerimiz kimin hain olduğunu tartışa dursun, biz ülkemizi baş aktör haline getirmeye çalışıyoruz. Milliyet'in manşetinde bir özel haber var. Yılda 26 milyon ton gıda israfıyla Keban Barajı çöpe gidiyor. 6 yıl önce başlatılan ve Temmuz 2026'da güncellenen rapora göre Türkiye'de sadece ekmek israfıyla kaybedilen su İstanbul ve Ankara'nın bir yıllık suyuna eşit, bir yılda Keban Barajı kadar suyu çöpe atıyoruz. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacak. Bu haberin yanında dikkat çeken başlık Milliyet'in ilk sayfasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası konuştu. Önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız diyen Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır ifadelerini kullandı. Sözcünün manşetine bakalım. Paşam lütfetti. Manşet, Amerikalı Gazi'nin ayağına giden Hulusi Akar bizim Gazi'yi ayağına çağırdı. Gazilerin yasa teklifini 2 yıldır komisyonda bekleten Hulusi Akar, Güven Park'ta 17 gündür hak arayan gazileri mecliste evinize gidin oturun kendinizi kullandırtmayın diye azarladı. Kabus döndü. Postada manşet, yaz aylarının kabus orman yangınları yine canımızı yakıyor. Muğla, Antalya, Balıkesir başta olmak üzere birçok kentte başlayan yangınlar aşırı sıcak, düşük nem ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yollar trafiğe kapatıldı, hastane ve konutlar tahliye edildi, birçok ev alevlere teslim oldu. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Evet, 30 Temmuz Perşembe sabahındayız. Erkenden uyandık kralcılarımızla. İşe güce vardık. Dükkanı açtık. Vira bismillah dedik. Efendime söyleyeyim. Bir bardak çayımızı, kahvemizi belki içtik. Belki bir iki lokma kahvaltı atıştırdık, atıştırmadık. Bilemiyorum. Belki yoğunsunuzdur sabah saatlerinde sevgili kralcılar. İşinizin gücünüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah. Bugün ilk saatimiz biraz yoğundu. Otobüsümüz Erzurum'da. Oradaki kralcılarımıza hediye çeki dağıtmaya devam ediyoruz. Gün boyunca da oralarda olacağız. Özellikle Erzurumlu dinleyicilerimizin kulakları daha çok bugün bizde olsun. Şimdiden bu maratona katılacak olan bütün dinleyicilerimize bol şanslar dileyelim. Etkinlik otobüsümüz diyar diyar dolaşmaya devam edecek. Bakalım buradan sonraki adresimiz neresi olacak? Biz de merakla bekliyoruz. Buradan duyuracağız elbette sizlere. Şimdi yavaş yavaş hatırlatmalarımı yapayım ki azıcık böyle şarkı aralarında bir selamlaşalım, bir günaydınlaşalım, biraz sohbet muhabbet edelim. Bulunduğunuz memleketlerden bu taraflara bir günaydın demek isterseniz sevgili kralcılar 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık, oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da gönderebilirsiniz.

0: ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Her ev güzel İstikbal'le.
7: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: en yanındayız.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
5: Pilot garaj şoför ekspertiz.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Pilot garaj şoför ekspertiz.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
9: Dünya Katılım var.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet sevgili kralcılar, yine dolu dolu bir sabah programındayız. Kral otobüsümüz Erzurum'daydı, hediye çekimizi verdik. Yavaş yavaş ikinci saatimizi de sonlandırırken 2 Ağustos pazar akşamı özellikle Antalyalı kralcılarımıza sesleniyorum bu sefer. Mahsun Kırmızıgül şehrinize geliyor. Bir çiftimizi konsere göndereceğiz. Bir tane davetiye, yanınıza bir kişiyi daha alacaksınız. Mahsun Kırmızıgül'ün kral şarkılarına onunla beraber şöyle göz göze gönül gönüle eşlik edeceksiniz. Herhangi bir çekiliş, kura, soru, hiçbir şey yok. Sadece ilk mesaj gönderen dinleyicimiz hak kazanacak konsere gitmeye. Adınızı soyadınızı lütfen yazın mesajınıza. Telefon numaralarınızı zaten görüyoruz. Sonra ekip arkadaşlarımız sizlere ulaşacaklar. Davetiye teminini halledecekler. Ve 2 Ağustos pazar akşamı Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek Mahsun Kırmızıgül konserine Kral FM'in davetlisi olarak yanınıza bir kişiyi daha alıp gidebileceksiniz. Şimdiden bu maratona katılacak olan bütün dinleyicilerimize bol şanslar dileyelim. 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımıza gelen ilk mesajın sahibi, davetiyenin de aynı zamanda sahibi olacak.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 30 Temmuz Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla tekrar sizlerleyiz. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Alevlerle mücadele sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını bazı köylere ulaştığı 6 mahallede 700'den fazla vatandaş tahliye edildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. 50 ev tedbiren boşaltıldı. Kaş'ta salı günü başlayan yangın da henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Balıkesir'de dün başlayan orman yangınları da devam ediyor. Edremit, Altınoluk'ta 210 evden yaklaşık 650 vatandaş tahliye edildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinden de yangın haberi geldi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalar yaptı. Çerçeve yasa çalışmalarına değinen Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız dedi.
2: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
1: CHP'den istifa eden 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılacak açıklama yeni parti grup başkan vekili Gökhan Günaydın'dan geldi.
3: 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Partiye üyelik koşullarını hızla hazırlıyoruz.
1: Günaydın'a CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası da soruldu.
3: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
1: Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi siyaset arenasından çekildi. Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu. Partinin mecliste 4 milletvekili bulunuyordu. MasterChef'in şampiyonlarından Şef Eren Kaşıkçı İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın ölüm nedeni araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden saldırdı. İran'ın Keşm Adası ve Buşehr kentinde ard arda en az 3 patlama oldu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'ın Ürdün'deki Amerikan üslerine düzenlediği saldırılara misilleme yapıldığı kaydedildi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
4: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor.
1: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerliyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Sarpze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Temsilcimiz 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde, siyah beyazlılar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarkalı ekip Midtjylland'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor. Nuri Şahin'in ekibi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Finlandiyalı takım Inter Turku ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 19'da. Trabzonspor Avusturya'da süren yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün özel maçta Katar temsilcisi Al Sadd'la karşı karşıya geliyor. Mücadele 18.30'da başlayacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı-Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 32 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Doğum gününde sana 2 Ağustos akşamı Antalya Açık Hava'da gerçekleşecek Mahsun Kırmızıgül konserine çift kişilik bir davetiye hediyemiz var. İyi eğlenceler diliyorum. Yanına bir kişiyi daha alacaksın. Kapıya gittiğinde arkadaşlarım zaten telefon numaranı görüyorum. Seninle iletişim kuracaklar en kısa zamanda. Davetiyeni de gönderecekler. Göster davetiyeni, gir içeri. Mahsun Kırmızıgül şarkılarına eşlik et. İyi eğlenceler tekrar tekrar. Tebrik ediyorum. Yeni yaşın sana sağlık getirsin. Önce sonra sevdiklerinle birlikte huzurlu yıllar diliyorum Pınar. Aynı zamanda seninle beraber bugün yeni yaşını karşılayan bütün kralcılarımıza da hem sıradaki şarkımı armağan edeyim hem de sağlık, sıhhat dileyeyim onlar için.

0: haritacı risk haritasını sunar.
1: Marmara'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar sürecek. Ege'de de rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de karayelle kuru bir hava var. Nem oranı artıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Karadeniz'in kıyısı, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Ordu çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen

İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'de sınırsızca.
4: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.

Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
2: Dünya Katılım var.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna...

0: yerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Taze balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27 Temmuz 2 Ağustos tarihi.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

Sevgili Erdem Hollanda'dan selamını aldım demiş ki bu yıl izne gelemedik ama sizlerin yayınları, sohbetleri sayesinde gurbet özlemimizi bir parça da olsa giderebiliyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum demiş. Kralcılarımıza selamlarını iletmiş, üzerimde kalmasın. Bu sene olmadıysa inşallah önümüzdeki yıl olur sevgili Erdem. Gurbetçilerimiz okullar kapanır kapanmaz hazırlıklarını aylar öncesinden yapıyorlar. Gerek karayoluyla gerek hava yoluyla vatan topraklarına geliyorlar. Gelip dönenler de var. Hali hazırda hazırlık yapıp yola çıkma heyecanı yaşayanlar da var. Gelemeyenler de var. İnşallah seneye buluşuruz. Erdem teşekkür ederim, sağ olasın. Kralcılar adına selamını aldım. Sıradaki şarkımı armağan ederim sana. Bodrum'dan sevgili Alparslan dinliyor. Selam olsun Melis Hanım demiş. Aleyküm selam Alparslan. Bizden de Bodrum'a selam olsun. Bir de Karaman'a gideceğim. Emre kardeşim arada bir böyle işinden gücünden fırsat buldukça mesaj atar. Operatördür Emre. Kepçe operatörleri biliyorsunuz bizi çok dinlerler o gürültülü makine seslerinin içinde. Abla demiş Karaman'a da bir karasal yayın istiyoruz. Her mesajında da mutlaka bunu söyler. Valla Emre canla başla çalışıyor ekipler. Yani bu meseleler öyle ha deyince hallolacak meseleler değil. Biraz zaman alıyor. Sabırla geleceğiz inşallah oraya da. İnternet üzerinden mi dinliyorsun bizi? Aracının içinde, makinasının içinde internet üzerinden dinliyor. Sevgili kardeşim, vefalı kralcımız, senin gibi o kadar çok dinleyicimiz var ki böyle köyünde, kasabasında frekans üzerinden, karasal yayın üzerinden dinlemek isteyen dinleyicilerimiz. Geleceğiz, sabır biraz daha. Neyse ki, neyse ki çok da ırak değiliz, uzak değiliz. Teknoloji çağındayız. Telefonumuza indirdiğimiz bir uygulamadan şükür ki buluşabiliyoruz. Değil mi Emre'cim? Hem sana hem de meslektaşlarına sıradaki şarkımı elbette armağan ederim. Kolay gelsin sevgili kardeşim.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
4: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
5: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: tercihleri arasında MacBook Pro modellerinde 6000 lira ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.

0: Vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibisin.

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Erzurum'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
5: İsmim Filiz Öksüz. Kral FM'i dinliyordum. Yakınlardaydım. Anonsu duydum. Hemen gelip hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime, çocuklarıma, gelinlerime, torunlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler.
6: Merhaba. İsmim Asude. Soy ismim Değirmencioğlu. Erzurum'da yaşıyorum. Kral FM'in Erzurum'a geldiğini gördüm. Cumhuriyet Caddesi'ndeydim. Gelip şifreyi söyledim ve çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı babam Halil İbrahim Değirmencioğlu'na armağan ediyorum.
4: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Evet, 30 Temmuz Perşembe sabahında saat 7'de buluştuk dinleyicilerimizle. O saatten bu saate güzel şarkılar çaldık. Otobüsümüz Erzurum'daydı. Bir kralcımıza hediye çekimizi verdik. Antalya'da 2 Ağustos pazar akşamı gerçekleşecek Mahsun Kırmızıgül konserine bir kralcımıza çift kişilik davetiye verdik. Arada böyle sohbet ettik, muhabbet ettik, hayatı paylaştık çayımızla, kahvemizle. Yolculuğumuzun sonuna geldik sevgili kralcılar. Hafta çabuk geçti ya. Pazartesi günü demiştim ki cumaya kadar sabah yayındayım. Geldi cuma. Zamanı tutabilene aşk olsun. Vallahi haftanın bir pazartesi gününü hatırlıyoruz. Bir de cuma gününü hatırlıyoruz. Aradaki geçen zamanı hatırlayabilen kişi sayısı çok az aramızda. Ha okullar kapandı, kapanacak derken.

zaten yaz bitti, Temmuz'da gitti. Zaten Ağustos'un ilk 15'i yaz, son 15'i kış derler. Ondan sonra gelsin sonbahar. Ömür böyle geçip gidiyor işte. Sağlık, sıhhat diliyorum hepimize, sevdiklerimizle beraber. Güzel sabahlarda, güzel akşam üstlerinde, kral şarkılarda buluşalım inşallah. Kolay gelsin çalışan kralcılarımıza, iş güç rastlığı diliyorum. Yollarda olan kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar. Yarın sabah saat 7'de Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdi şarkılar Afrikalı Ali'de. Ali abi, iyi yayınlar diliyorum sana da. En kral şarkılarıyla gününüzü güzelleştirmeye geliyor. Hoşçakalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz başlıyor. Bu ay sanırım, bir de geçtiğimiz ay 4-5 tane ilden, değişik illerden yayınımı gerçekleştirdim. Bugün de Gaziantep'teyim. Bir günlük bir seyahatim oldu. Yarın inşallah İstanbul'da olacağım. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgili Melis'e teşekkür ettim. Melis'ten mikrofonu devraldım. 3 saat boyunca gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e

0: Ve gel Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: V Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Yayınımız devam ediyor. Mesajlarınız da geliyor bu arada. Mesajlara da bakıyorum. Teşekkür ediyorum mesaj gönderen kralcılara. Bu arada Kral FM'in canlı yayın aracı biliyorsunuz Türkiye turuna çıktı her yıl olduğu gibi. Bu sene yine hem kardeş radyomuz Kral Pop dinleyicilerine hem de Kral FM dinleyicilerine hediye çeklerini dağıtıyoruz. Dün değil evvelsi gün sanırım ben Trabzon'dan vermiştim. Yine kulağınız bende ve diğer yayıncı arkadaşlar da olursa hediye çeklerini kazanma şansına sahip oluyorsunuz. Bu arada cep telefonunuza Kral uygulamasını indirmeyi lütfen unutmayın, ihmal etmeyin. Çünkü şifreden önce onu soruyor arkadaşlarımız. Haberiniz olsun.

Alemin kralı, Kral Efemi, Afrikalı Ali'yi dinliyorsunuz. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesini daha hazırladım. Ankara'dan Mevlüt göndermişti bir mesaj. Abi ben de her gün dinliyorum ama istediğim şarkıyı bir türlü çalmadın. Çalarsam mutlu olurum diyor notunu iletmiş. Hazırladım bu arada. Sıradaki şarkıyı göndereceğim. Daha doğrusu istediğiniz şarkıyı özür dilerim göndereceğim. Adana'dan Yusuf göndermiş mesajını. Şu an seni Bursa'da dinleyen eski mesai arkadaşlarım için bir istekte bulunacağım demiş. Selamlarını iletmiş. Keşke isimlerini de yazsaydın. Firma adı yazmayıp isimlerini yazsaydın. Onları da okurduk. Özkan göndermiş mesajını, İstanbul'dan iletmiş. O da tüm kral çalışanlarına ve dinleyenlerine selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı sizlere de armağan edeyim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren
5: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

0: Arçelik. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
2: Afrikalı Ali.

0: çok pratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava koşulları değişmiyor. Marmara ve Ege'de rüzgar şiddetli. Bugün İstanbul rüzgarlı 27, Ankara açık 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa rüzgarlı 31, Antalya güneşli 41 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar sürecek. Ege'de de rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de karayelle kuru bir hava var. Nem oranı artıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Karadeniz'in kıyısı, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Ordu çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, budget'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven,
3: Otokoç ikinci el. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve

0: öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Ayhan, Anıl ve oğlu Cevdet, sevgili kardeşlerim, onlar da kral dinliyorlar. Samsun'a ve tüm Samsunlu hemşerilerine, İstanbul'daki tanıdık dostlara bir şarkı diye notunu iletmiş. Cevdet'im, öpüyorum seni sevgili kardeşim. Sevgili Ayhan'cığım, sana da selamlar ileteyim. Tüm Anıl ailesine çalacağım şarkıyı göndereceğim. Yücel Ankara'dan göndermiş. Tüm taksici camiası için bir isteğim var. Çalarsam mutlu olurum. İskender İstanbul Beykoz'dan iletmiş mesajını, istek şarkısını yazmış. Dinleyelim. Çok güzel bir şarkı var sırada.

Bilseydim zindandan daha karanlık, bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem edibine, bilseydim sükutun kar olduğunu.

0: sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştin, sen, sen.
1: Sımsıcak havalarda

0: devam ediyor. Ömer İzmir'den göndermiş mesajını. Abi beni inşallah hatırlamışsındır. Daimi dinleyicinim. İlk yayına başladığın günden bu yana mesajlarımı iletirim hep sana diye notunu göndermiş. Hatırladım sevgili kardeşim. İzmir'e de kucak dolusu selamlar. Antalya'dan Vehbi iletmiş mesajını. Abi diyor biz de tarlada çalışırken bir yandan da kral dinliyoruz her zaman olduğu gibi. Havalar sıcak, gönlümüzü rahatlatacak, serinletecek şarkılar gelsin diye bir mesaj göndermiş. Kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkıyı da sizlere armağan edeyim.
1: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi bir...

0: binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
3: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: getir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Erzurum'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: İsmim Filiz Öksüz, Kral FM'i dinliyordum. Yakınlardaydım, anonsu duydum. Hemen gelip hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime, çocuklarıma, gelinlerime, torunlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler.
4: Merhaba, ismim Asude, soy ismim Değirmencioğlu. Erzurum'da yaşıyorum. Kral FM'in Erzurum'a geldiğini gördüm. Cumhuriyet Caddesi'ndeydim. Gelip şifreyi söyledim ve çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı babam Halil İbrahim Değirmencioğlu'na armağan ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 30 Temmuz Perşembe, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Alevlerle mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınları ile ilgili son bilgileri paylaştı. Dünden bu yana 115 yangına müdahale ettiklerini, 110'unu tamamen kontrol altına aldıklarını söyledi. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla Seydikemer yangınlarına müdahale devam ediyor. Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık ve Antalya Kumluca yangınları kontrol altında. Fethiye, Üzümlü ve Alanya yangınlarında ise soğutma çalışmaları yapılıyor. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Dün de İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltında. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ünlü isimler ifade veriyor. Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasa çalışmalarına değinen Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız dedi.
2: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi

0: Gazi meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse 2 katıdır. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
1: CHP'den istifa eden 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılacak açıklama Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'dan geldi.
2: 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Partiye üyelik koşullarını hızla hazırlıyoruz.
1: Günaydın'a CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası da soruldu.
2: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
1: Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi siyaset arenasından çekildi. Davutoğlu Gelecek Partisi'nin faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu. Partinin mecliste 4 milletvekili bulunuyordu. MasterChef'in şampiyonlarından Şef Eren Kaşıkçı İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın ölüm nedeni araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden saldırdı. İran'ın Keşm Adası ve Buşehr kentinde ard arda en az 3 patlama oldu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'ın Ürdün'deki Amerikan üslerine düzenlediği saldırılara misilleme yapıldığı kaydedildi. Japonya'da salı günü meydana gelen 7,1'lik depremde 13 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,13 düşüşle 13.484,54 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.300'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.41, euro 54.39, gram altın 6.155 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63.000 dolar bandında.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerliyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Sabze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Temsilcimiz üçüncü eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah beyazlılar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarkalı ekip Midtjylland'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor. Nuri Şahin'in ekibi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Finlandiyalı takım Inter Turku ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 19'da. Trabzonspor Avusturya'da süren yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün özel maçta Katar temsilcisi Al Sadd ile karşılaşacak. Mücadele 18.30'da başlayacak.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı-Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş, İl Sınırı, Malatya.

0: Malatya yolunun 32 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Sabahlar.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
5: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
6: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: tatilinin iyisi E-Fiyat'ın Migros'ta 27-30 Temmuz tarihleri arasında Biliç Fileto'dan bütün pilice, kıymadan tavuğa, Ayşe Kadın fasulyeye ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Birlikteliğimize şarkıları peş peşe sıralıyorum. Kıyıp aralarına giremiyorum bu arada. Şarkı keyfinizi bölmeyeyim diye. Zaman zaman da mesajları kontrol ediyorum. Bakalım kimler nerelerde dinliyorlarmış. Ahmet Bayrampaşa'dan göndermiş mesajını. Mesai arkadaşlarıma tüm konfeksiyon çalışanlarına bir istekte bulunacağım demiş. Notunu iletmiş. Kolaylıklar diliyorum. Ben en son Samsun'da geçtiğimiz ay yayın yaparken konfeksiyon atölyesine ziyarette bulunmuştum. Orada da büyük bir ihtimalle dinliyorlardır beni. Tüm konfeksiyon atölyesinde çalışan emekçilere, kralcı dostlara hazırladığım bu şarkıyı da armağan ederek devam edelim.

müziklere yetişemesem de sevdiğiniz şarkıları dinlettiğimi düşünüyorum. İnşallah gönlünüze hitap etmiş, keyifli dakikalar yaşamışsınızdır. Radyoları başında, gerek iş yerlerinde, gerek direksiyon başında, gerek bulundukları ortamda dinleyen bütün kralcılara teşekkür ediyorum. Birazdan da veda edeceğim. Az sonra Harbi Kız mikrofon başında olacak. O vakte kadar yine hazırladığım şarkılar var. Dinleyelim.

zaman. Ne olur bir tane aşkıma inan. Tanrı sevenlerin yanında her an. Kendine iyi bak, yalvarıyorum. Seni sana emanet ediyorum.

0: Açkın Radyo. Reklam.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hep tatil mutluluğum. Jolly,
4: Jolly. Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
6: Vodafone Red'de sınırsızca.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Garaj Oto
10: Ekspertiz. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
11: Reklam.

Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler onu gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hava koşulları değişmiyor. Marmara ve Ege'de rüzgar şiddetli. Bugün İstanbul rüzgarlı 27, Ankara açık 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa rüzgarlı 31, Antalya güneşli 41 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sensiz boş kaldı bizim sokaklar. Ferda abimizi, krallarımızı selamladık. Sevgili Afrika Ali'ye de çok teşekkür ediyorum. Günlerden Perşembe, yeni günde yine beraberiz. Hepimiz için sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün olsun. Bugün de 2 saat boyunca duygularınıza tercüman olacak, yine etkisi olmayan en güzel reçeteleri bulmuş olduğunuz ortamlara tek tek ulaştırmak için ben ve şarkılarım hazır. Sizler de hazırsanız şöyle aşırı acılarınızın sesini kardeşim Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız.

her şey olsun. Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir. Pilot Garaj Yapı
2: Ekspertiz. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Ah ah, en büyük hatamızı bu değil midir? Giden yıllarımıza takılıp kalmak. İşte bunu yaptığımız takdirde bugünün huzurunu kaçırıyoruz kardeşim. Giden yılları geri getiremezsiniz ama kalan yıllarınızı nasıl yaşayacağınızı kararını yine siz verebilirsiniz. Bu da gideni düşünerek, ömrünüzü tüketerek olmuyor işte kardeşim. Peki devam ediyoruz Gökhan Güney'le.

İşte böyle ilklerin hayatımızdaki yeri her zaman başkadır kardeşim. İlk aşkımız, ilk hasretimiz, ilk ayrılığımız. Yıllar geçse de insanlar değişiyor ama o ilk duyguların bıraktığı iz her zaman kalbimizin bir köşesinde yaşamaya devam ediyor. İşte yaşattığımız o duyguları, anıları, hatıraları bir kez daha yaşatmış olduk bu Emrah'ın müthiş klasiğiyle birlikte. Masu Kırmızıgül'le devam ediyoruz. Bu sevda bitmez diyelim mi? Haydi bakalım.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

90'lı yıllarda kalbimize kazınan müthiş bir aşk şarkısıydı Mahsun Kırmızıgül. O yıllardan bu zamana kadar birçok şarkısıyla kalbimizde gerçekten çok özel bir yere sahip. Onun dillere destan olan birçok özel yorumunu dinlemek istiyorsanız, canlı performansını izlemek istiyorsanız size güzel bir haberim var. Mahsun Kırmızıgül 2 Ağustos Pazar günü Antalya Açık Hava'da sahnede olacağını söyleyelim. Medya sponsoru da kardeş radyomuz Kral Pop olacak. Bu muhteşem konseri de sakın kaçırmayın. Tekrar ediyorum, 2 Ağustos Pazar günü Antalya'da, Antalya Açık Hava'da sevgili Mahsun Kırmızıgül sevenleriyle buluşacak. Bu konseri sakın ola sakın kaçırmayın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç gibi radyo.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: İlaç gibi rahat.

Siz geçen günleri ben günden saymıyorum. Ne kadar güzel bir söz değil mi? İşte insan bazen özlediği biri olmadan geçen günlerini yaşamış gibi hissetmiyor. Çünkü bazı insanlar hayatın en değerli anlarına anlam katıyor. İşte hayatımıza anlam katan tüm güzel insanları armağan edebileceğimiz en güzel şarkılardan biriydi. Sibel Can hemen sonrasında Ömer Danış'la devam ediyoruz. Bu arada 0532-703-92-0 WhatsApp numaramıza da mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

İşte böyle sevgi. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamam. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler, güler. İnan ki bu dünyaya

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 32 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0532-7390-92-0 WhatsApp numaramız demiştik. Göndermiş olduğunuz mesajlarda Trakya'dan sevgili Harbi kız demiş. Osman Dikmen selam olsun sana da. Niğde'den Fatih Tunç kardeşimizle programımızı severek dinleyen dinleyicilerimizden. Bursa'dan Samet seni de unutmayalım kardeşim. Tüm çalışma arkadaşlarına da kolaylıklar diliyorum. Harbi kız keyifle dinliyorum şarkılarını. Çok sevdiğim bir arkadaşım için bir şarkı bekliyorum demiş. Balıkesir'den Seval'cim tüm sevdiklerine arkadaşına da yazalım reçetemizi. Keyifle dinle bakalım bu şarkımızı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar sürecek. Ege'de de rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de karayelle kuru bir hava var. Nem oranı artıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Karadeniz'in kıyısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Setur Yaz Show!
7: Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Bond Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
8: Tatilse Setur.
9: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: hikayede.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Su misali akıyor. Mesajlarınız da öyle. Sema Nur Selek ve Fadime'cim, sizler de Konya'dan Ankara'ya doğru seri halini bizi dinliyor musunuz? Yolunuz açık olsun. İligöl'den bizi dinleyen Kralzır'ımız varmış. Divacım, direksiyon başında yolculuk halinde seni dinlemekte olan Selam'a bir şarkı istiyorum, onu çok ama çok seviyorum demiş. Duyuyorsa da mesle olmuştur. Almanya'dan Serap'cığım, tüm grup işçilerimize sevgiler. Yavrularınla birlikte beni dinliyormuşsun. Sevgilerimi gönderiyorum. Her birinin yanaklarından öpüyorum. Balıkesir'den Ercan Kısa abimiz de yoklamada yerini almış. Var olasın. Bu şarkı benden sana ve tüm Balıkesir'de bizi dinleyen kralcılarımıza da armağan olsun.

programımızın sonuna doğru yaklaşırken şöyle mesajları da bir toparlayalım istiyorum. Sevgili Özlemciğim, Özlem Yüce Kaya Sivas'tan sevgiler Harbi Kız demiş. Eyvallah, selam olsun Sivas'a da. Harbican, Yenice'den seni dinliyorum, Çanakkale'den. Kendim burada berberlik yaparak ekmeğimi kazanmaktayım. Eşime, müşterilerime de bir şarkı istiyorum demiş. Kolay gelsin, Çanakkale'ye de selam olsun. Antalya'dan Kaş'tan selamlar Harbi Kız. Ayşe Çalıkoğlu, eşim Salih Çalıkoğlu ve Selma Çalıkoğlu ile birlikte seni dinliyoruz. Koyu bir Ferbaba hayranı eşim demiş. Onun için de bir şarkı gönderirsen çok sevinirim. Az önce paylaşmıştık. İnşallah keyifle dinlemiştir. Giresun'dan programımızı takip eden dinleyicilerimiz arasında Ömer abimiz de varmış. O da alemde harbi takılan kralcımızdan. Ankara'dan madenci arkadaşlar seni dinliyor bir kız demiş. Sinan Ünal ve tüm çalışma arkadaşlarına selamlar. Kolaylıklar diliyorum. Umuyorum ki bu imparator yorumu duygularınızda tercüman olacaktır.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

biletspace.com'da. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: seneye astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

programımızın finalini şöyle türkülerimizi yapalım istiyorum. Kralcılarımızı arzu etmişlerdi. Hasret, özlem ne varsa bu türkülerde fazlasıyla hissedeceksiniz. Umuyorum ki özleminizi, hasretinizi bir nebze de olsa dindirir. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar diliyorum. Yarın nasip olursa saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 30 Temmuz Perşembe. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Alevlerle mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Dünden bu yana 115 yangına müdahale ettiklerini, 110'unu tamamen kontrol altına aldıklarını söyledi. Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş, Muğla Seydikemer, Fethiye Üzümlü ve Antalya Alanya'da mücadele sürüyor.
2: Ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla Seydikemer yangınları. Bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Bu gece saat 2 sularında Muğla'da, Fethiye, Üzümlü'de yeni bir yangın meydana geldi. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular. Dün akşam saatlerinde özellikle ekiplerimizin büyük konsantrasyonunu yığdıkları Antalya, Alanya yangını başlamıştı. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Dün de İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmiş. Belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. CHP'den istifalar sürüyor. Partide uzun süre genel sekreterlik yapan Önder Savda CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP tarihinde görülmemiş bir örgüt kıyımı yaşanmaktadır. Bu hukuksuzluğa tepkisiz kalamazdım dedi. Bu arada CHP'den istifa eden 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılacak. Açıklamayı yapan Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'a CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası da soruldu.
3: 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Partiye üyelik koşullarını hızla hazırlıyoruz. Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme hakkında bilgi verdi. Çalışmada sona gelindiğini söyleyen Kurtulmuş, yasal düzenlemenin af niteliğinde olmadığını vurguladı.
4: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
1: Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi siyaset arenasından çekildi. Davutoğlu Gelecek Partisi'nin faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu. Partinin mecliste 4 milletvekili bulunuyordu. Amerika İran'a yeniden saldırdı. İran'ın Keşmadası ve Buşehr kentinde ard arda

0: En az 3 patlama oldu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'ın Ürdün'deki Amerikan üslerine düzenlediği saldırılara misilleme yapıldığı kaydedildi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerliyor. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Temsilcimiz 3. eleme turunda 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde siyah beyazlar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarkalı ekip Mitolen'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor. Nuri Şahin'in ekibi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Finlandiyalı takım Inter Turku'yla deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Yarın İstanbul rüzgarlı 29, Ankara az bulutlu 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa az bulutlu 31, Antalya güneşli 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı-Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 32 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
8: ETS sizin için seçti. Kaan.

0: tek çarem.
1: Rahmet ve dua ile analım. Bu şarkı benim şarkım diyen, bu şarkıya eşlik eden Murat Göğebakan'la sevenlerine ulaştırdık. 15.10 Alemin Kralı'nda saatler. Harbi kızı uğurladık. Teşekkür ediyorum Harbi kız.

susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'de sınırsızca.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Mobil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi.

İlaç Gibi Radyo. Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de. Kaan.

Beklentiler ya da o ümitler karşılıksız çıktığında hepimiz hayatımızın bir döneminde bu sözcükleri ya da bu kelimeleri sarf ediyoruz zaten. Ve tabii ki o umutları ya da ne bileyim ümitleri de kaybetmemek gerekiyor. Neşe Karaböcek yorumunun sonrasında Gülden Karaböcek "Bir aşk bulamadım ki alemin kralındaydı" paylaştık kralcılarımızla. Bu arada biliyorsunuz ki ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından dolayı büyük bir üzüntü yaşıyoruz yine bu sene. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza kral ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını, ayrıca tüm canlıların güvenliğe kavuşmasını temenni ediyoruz inşallah. Az sonra mesajları okuyalım. 0532 703 92 00. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Şarkılardan da anlaşıldığı gibi her şarkı kralcılarımızı bir yerlere götürüyor zannediyorum. Şöyle yaslanın koltuklarınıza. Çay kahve yudumlayan kralcılarımız vardır. Ben de bir taraftan çayımı yudumlarken Cengiz Baba'ya eşlik etmek isterim.

Unutmayacağım, İbrahim Erkal Alemin Kralı'ndaydı. Bu şarkıyı eşlik eden herkese de armağandı. Bulgaristan'a selamlar, sevgiler gönderelim gurbetçilerimize. Şermin Hanım Hasova'dan ve orada dinleyen tüm dostlara ayrıca sevdiklerinize hediye edelim şarkıyı. Fransa'dan öncelikle gelen bir mesaj var. Sevgili Tuncay Atal, size ve sevdiklerinize hediye edelim. Fransa'ya selamlar. Kayseri'ye dönelim. Kayseri'den İhsan değil mi peki? İhsan Akşehirli, boyacı ustasıyım demiş. Aa, kolay gelsin. Ustalara kolay gelsin. Emekçilerimiz her zaman olduğu gibi radyolarının başında Kral FM'i dinleyip Kral FM'i takip ediyorlar. Evlerinde dinleyen hanımefendiler var, onları da unutmayalım, ev işleriyle uğraşan. Bursa'dan sevgili Mustafa, şarkı öncelikle Ayşe'ye armağan olsun. Hadi bakalım.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: ve biletspace.com'da.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Pilot Garaj Yolu
3: Ekspertiz. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna.

ödersiniz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Ah bu şarkılar yok mu bu şarkılar? Gözler kalbin aynasıdır. Yalan söylemez onlar. Hep söylüyoruz ya şarkıların akışına kendimizi bıraktığımızda çoğumuz böyle hani dalıp gidiyoruz. Birçoğumuz dalıyor gidiyor gerçekten inanıyorum. Ben de bazen hani stüdyonun içerisinde şarkıları dinlerken kalıyorum da yani. Acaba diyorum bundan sonraki gelen şarkı nasıl olacak işte hani birbirini tamamlayacak mı tamamlamayacak mı diye düşünüyorum böyle. Ah ah. Sevgili Kürşat Kral etkinlik otobüsünün yanına gitti. 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi oldu sevgili Özgür takdim etti hediye çekini. Kürşat Bey teşekkür ediyorum. Neler söylemiş bir dinletelim kralcılarımıza.
1: İsmim Kürşat Çizmeli. Oto kurtarma işi yapıyorum. Yıllardır da Kral FM'i dinliyorum. Anonsu duydum. Hemen Ulu Cami'nin oraya geldim. Hediye çekimi de aldım. Allah razı olsun Kral FM'den. Sıradaki parçayı bütün Çizmelioğlu ailesine, sülalesine hediye ediyorum. Hayırlı günler.
0: Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. İyi günlerde kullanınız. Kral Etkinlik Otobüsü Türkiye'nin dört bir yanında. Kralcılarımıza birbirinden değerli markaların hediyelerini ulaştırmaya devam ediyor. Türkü seven dinleyenlerimiz var. Bugün akış içerisinde türkülerimiz özümüzdür. Yer verdik var. Merak etmeyin az sonra ulaştıracağız. 0532-703-92-00 Alemin Kralı'nda Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Serzenişler var çok konuşmuyorsun diye. Ben şarkılara bırakmayı tercih ediyorum çoğu zaman. Buyurun.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerliyor. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Temsilcimiz 3. eleme turunda 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de Sturm Graz ile karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde siyah beyazlar 2. ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarkalı ekip Mitolen'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor. Nuri Şahin'in ekibi 2. ön eleme turu rövanş maçında Finlandiyalı takım Inter Turku'yla deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı-Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 32 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar sürecek. Ege'de de rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de kara yerle kuru bir hava var. Nem oranı artıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Karadeniz'in kıyısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var. Umran Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa.

güçlü yorumuyla, güçlü sesiyle, her zaman olduğu gibi Kral FM'in vazgeçilmezi Mahsun Kırmızıgül bir teselli ver. Orhan Baba eşlik etti ve yeri gelmişken bir hatırlatma yapalım. Mahsun Kırmızıgül 2 Ağustos Pazar günü Antalya Açık Hava'da sahne alacak kralcılarımız. Antalya'da bizleri dinleyen kralcılarımıza duyurumuzu yapalım. Antalya Açık Hava'da 2 Ağustos Pazar günü sahne alacak. Medya sponsorluğunu da kardeş radyomuz Kral Pop üstleniyor. Bu muhteşem konseri sakın kaçırmayın diyelim. Devam edelim kaldığımız yerden. Artık son saatin içerisindeyiz. Sevgili kaptanımız 17 itibariyle mikrofon başında olacak ve yayını İstanbul Ümraniye'den yapacak. Sevgili Feride'ye ve ondan sevdiklerine armağan olsun. Bulgaristan Türkleri, Almanya'da demiş, inşaatta çalışan Mustafa İskender ve sevdiklerimiz için bir şarkı rica ediyoruz derler. İmparator yorumuna yer vereceğim, Ferdi Baba yorumuna yer vereceğim. Vallahi çok fazla istek şarkılar var. Çok şükür ki istenilen şarkılar Kral FM'de az sonra ulaşacak kralcılarımıza. Adem Usta Fransa'ya selamlar. Van'dan Neşe Önay'a armağan olsun şarkı. Hoş geldiniz, kolay gelsin.

Rahmet ve dua ile Müslüm Gürses, ayrılık acı bir şey. Ayrılık acısını paylaşıp yaşayan kralcılarımıza armağandı. Şengül abla hoş geldin. Sinop Ayancık'tan dinliyor, yufka işi yapıyor. Tüm Ayancıklılara armağan ediyorum o zaman şarkıyı. Kabul buyurunuz. Sevgili Ömer Doğan, Uşak'ta bulunan can dostu Süleyman Tunca'ya armağan ediyor şarkıyı. Baba Müslüm Gürses yorumunu Konya'dan sevgili Murat Bey'e, kaptanımıza armağan edelim. Sevgiler gönderelim. Akşamın şu güzel saatlerine adım atarken az sonra da veda edeceğiz. Kaptanımıza mikrofonu devredeceğiz Ümraniye'de. Hollanda'dan sevgili Ahmet, bu yaz buradayız demiş. Vatanı çok özledik diyor. Şu anda yollarda bizi dinleyen gurbetçilerimiz vardır. Kimisi dönüş halinde, kimisi ülkemize doğru seyir halinde. Kazasız belasız sürüşler dileklerimi iletmek isterim hepinize. Aman dikkat diyelim. Yollarda dinleyen kralcılarımız, Allah kaza bela vermesin. İstanbul'dan sevgili Miraç, çalışan anneciğini armağan ediyor. Firdevs'e hediye etmiş şarkıyı tabii ki. Nilgün Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi de unutmayalım. Çanakkale'den Şerife Hanım, Eskişehir H-tipi kapalı cezaevinde yatan biricik eşine Erdinç Kemü'ye ve tüm kader mahkumlarına da bu vesileyle hediye edelim şarkıyı. Birazdan da veda faslı için Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de buluşalım dostlar.

sendir bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: Kartlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

geldik veda faslına. Birazdan İstanbul'dan sevgili kaptanımız mikrofonu devralacak. Kaptan nasılsın? Gerçi birkaç saat önce oturduk, hasbihal ettik, muhabbet ettik. Çok fazla görüşemiyoruz. Bugün İstanbul'da ve tabii ki yarın İstanbul'da olacak sevgili kaptanımız. Bu hatırlatmayı yapalım. Saat 19'u gösteren dek Alemin Kralı'nda kralcılarımız olacak. Teşekkür ediyorum. 15 itibariyle sizlerleydik. Harbi Kız'dan mikrofonu devraldık. Yarın yine aynı saatte görüşmek, buluşmak, kavuşmak dileğiyle huzurlu, keyifli, güzel bir akşam diliyorum kralcılarımıza.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 30 Temmuz Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Alevlerle mücadele sürüyor. Dünden bu yana 115 yangının 110'u kontrol altına alındı. Mersin Aydıncı, Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş, Muğla Seydikemer, Fethiye Üzümlü ve Antalya Alanya'da alevlerle mücadele sürüyor. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 42 belediye görevlisiyle 13 firma yetkilisi hakkında işlem yapıldı. Soruşturma, örgüt kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddialarını kapsıyor. Öte yandan CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dün gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik işbirliğinin kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, sınır güvenliği ve terörle mücadeledeki koordinasyona dikkat çekti. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vurgusu yapılırken, İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik girişimlerine de tepki gösterildi. MasterChef'in şampiyonlarından Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın ölüm nedeni araştırılıyor. Kesin sonuç raporla ortaya çıkacak, ancak kalp krizi geçirmiş olabilecek değerlendiriliyor. Japonya'da salı günü meydana gelen 7,1'lik depremde 13 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Üniversite adayları için tercih dönemi devam ediyor. Adaylar 10 Ağustos'a kadar listelerine 24 tercih ekleyebilecek. Uzmanlar puan yerine başarı sırasının dikkate alınmasını ve listenin üst, yakın ve daha düşük sıralamalardaki programlardan oluşturulmasını öneriyor. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerliyor. Sarı Lacivertler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Temsilcimiz 3. eleme turunda 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Sturm Graz ile karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah Beyazlar 2. ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarkalı ekip Mitolen'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor. Nuri Şahin'in ekibi 2. ön eleme turu rövanş maçında Finlandiyalı takım Inter Turku ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı-Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 32 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Güneşten elektrik üreten CV Enerji, Kaptan Şener'i sunar.
5: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi rahat.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

girmesi. Çok özel şarkılardan bir tanesi efendim. Onur Akın yorumu bizlerle oldu. Sevgili Kralcılar. Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le birlikte yolculuğunuz, seyriniz başladı. Yol arkadaşımız tabii ki CV Enerji'nin önemli mağazalarından biriz. Bu kez neredeyiz? İstanbul'dayız. Ya Bursa'dan sonra şimdi İstanbul'da CV Enerji İstanbul. Ama plus'ı var. CV Enerji Plus İstanbul mağazası. O büyük mağazalarından akıllı ev sistemlerinden tutun da güneş panellerine kadar, bataryalarına kadar sizin her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz ve hatta ürünleri yakinen tanıyabileceğiniz önemli mağazalarından bir tanesinde yine sizlerle birlikteyiz. Mobi stüdyomuz, hatta güneşimizi, enerjimizi güneşten alıyoruz biz, depoluyoruz. Bu Mobi stüdyoda şu anda yayınımızda güneşten aldığımız enerjiyle gerçekleştiriyoruz. Sevgili Kralcılar, hepinize selam olsun diyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kral FM'de Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz başlıyor. Gün batımı vakitleri, şarkıları, duyguları paylaşmaya başlıyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamların hemen ardından burada olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: bir radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea,

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: mutfağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda bir Otokoç ikinci
2: el. Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk.

0: Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Gel ezberleri bozalım. Çok güzel şarkılardan biriydi yine. Rubatov ve Tam Taş yorumunu hep birlikte paylaştık. Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. İstanbul'dayız. Sevgili Kırazlar Ümraniye'de CV Enerji ailesinin İstanbul'daki CV Enerji Plus İstanbul mağazasının hemen önünden mobil stüdyomuzla yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sevgili Kırazlar'la birlikte ve bu güzel günde siz güzel dostlarımızın da mesajlarını tabii ki dillendireceğim program içerisinde. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 efendim 92 çift 0. Bir an böyle kaldı beynim. B12 mi eksik ya? Neydi bu? B12 ile oluyordu değil mi bunların hepsi? Ah canlar, ah vallahi billahi. Akıllı akıllı elimizde bir sürü telefonlar var ya, akıllı akıllı. Onlarla birlikte ne yapıyoruz biz? İşte böyle hiç ezberlemeyi falan bıraktık artık değil mi canlar? Vallahi sizde de oluyor mu? Oluyordur be. Efendim aynı zamanda Instagram'dan da nereden yazıyorsunuz? Kral FM Kaptan Şener adresinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Program içerisinde dillendireceğim.

0: Evet sevgili kralcılar, yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. Tabii ki yol arkadaşımız CV Enerji'nin katkılarıyla. Bugün biliyorsunuz yine İstanbul'da önemli bir mağazasındayız. CV Enerji ailesinin çok kıymetli mağazalarından bir tanesi. CV Enerji Plus İstanbul yetkili mağazası. En büyük mağazalarından bir tanesindeyiz. Bu mağazamızın şu anda yöneticisi Sait Bey yanımızda. Sait Akardaş. Sait Bey, hoş geldiniz diyelim yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde siz de mağazamıza hoş geldiniz. Öncelikle size ve bizi dinleyen tüm Kral FM dinleyicilerine İstanbul'dan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum.
0: Sait Bey, şimdi CV Enerji Plus İstanbul nasıl bir yer? Yani insanlar bu mağazaya geldiğinde neyle karşılaşıyor? Beklenti ne yönde olmalı kralcılarımızın? Ne görecekler bu mağazada? Bunu bir paylaşalım mı?
1: Tabii, memnuniyetle. Öncelikle biz burayı klasik bir satış mağazası, işte güneş paneli satan bir mağazadan ziyade bir enerji deneyim merkezi olarak görüyoruz. Öyle kurgulandı. CV Enerji bu konseptin üzerine 4-5 sene bir fikir yürüttü. Çok ciddi bir vizyon ortaya koydu. Buraya geldiğinde bu deneyim merkezinde ne görüyor müşterilerimiz? Sadece güneş paneli görmüyorlar. Enerjinin nasıl üretileceğini, nasıl depolanacağını ve nasıl daha akıllı kullanılacağını bir arada görebiliyorlar. Çünkü bizim ürün gamımızda güneş panellerimiz var, evsel ve ticari enerji depolama sistemlerimiz var, elektrikli araç şarj çözümlerimiz var, ısı pompalarımız var. Bu ara inanılmaz rağbet görüyor. Isı pompalarımızla evimizi ısıtıp soğutabildiğimiz gibi havuzlarımızı da ısıtabiliyoruz. İşte yaz dönemi değil mi? Havuzları en çok faaliyette olduğu dönem yaz dönemi, ama oradaki süreyi uzatabiliyoruz. Ocak ayında havuzla, sımsıcak havuz suyuna müşterilerimiz girebiliyorlar. Isı pompaların dışında işte off-grid sistem diyoruz biz buna. Şebekenin olmadığı, elektriğin hiçbir şekilde olmadığı, hatta sizin şu anda bu yayını yaptığımız karavanın aynı enerji, nasıl off-grid bir sistemden besleniyor. Yani herhangi bir şebeke bağlantısı yok. Sadece güneş paneli ve bir off-grid inverter sistemiyle bu yayını gerçekleştirebiliyoruz. Bu tip sistemlerimiz var. Beyaz eşya ürünlerimiz var. Solar sistemlerimize entegre ve bir tek bir ekran, bir mobil uygulama üzerinden bütün bu teknolojiyi tek bir ekran üzerinden izleyebiliyoruz, yönetebiliyoruz, rapor alabiliyoruz. Aslında bu meseleyi 3 kelimeyle özetleyebiliriz. Üret, depola ve akıllı yönet.
0: Yani geleceğin enerji sistemi tam olarak bu 3 aşamadan oluşacak anlaşılan. Şimdi Sait Bey, bu güzel sohbetin arasında isterseniz bir şarkı molası verelim. Şarkılarımızla birlikte olalım. İlerleyen dakikalarda yine kralcılarımızla buluşacağız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

0: gün getir büyükte Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira. 1 litre Sütaş süt 40 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: İlaç gibi radyo.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
8: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.
2: Vay vay vay. Nasıl özlemişim ya. Fon müziğimi. Devamlı takipçilerim iyi bilirler. Daha ateşi. Gece yayınlarımızdan efsane çalardık değil mi? Vallahi bu fon müziğin al... Üzerine böyle çok güzel sizin şiirleriniz de olurdu, onları da paylaşırdık ama tabii trafik saati şu anda böyle drive time'da en yoğun saatte, İstanbul trafiğinin de yoğunlaşacağı saatler bu arada canlar, sevgili kralcılar, güzergahları bir kontrol edin, aman diyeyim trafikte mağdur kalmayın, biz şarkılarımızla sizlere ortak olmaya, yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdi birçok mesaj var, dillendireceğim tabii ki ama öncelikle şu anda biliyorsunuz CV Enerji'nin önemli mağazalarından İstanbul'daki CV Plus İstanbul mağazasının hemen önünde yayınımızı Mobi Stüdyomuzda gerçekleştiriyoruz. Burada kıymetli yöneticileri Sait Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yine Abdülsamet Bey var burada ve kıymetli oğlu geldi, dedi ki bak dedi babacığım işte... Benim gençliğimin kahramanları, radyo programcılarından bir tanesi dedi. Onur ederek tanıştırdı. Çok teşekkür ediyorum Abdülsamet Bey. Yüreğinize sağlık. İşte kralcıların gönlünde böyle taht kurmuş olmak ne kadar insanı onurlandırıyor, gururlandırıyor bir bilseniz. Ama yani hem anneciğine Merve Hanım'a hem de Abdülsamet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel evlatlar yetiştiriyorlar. Oğlu sevgili Ahmet Selim geldi stüdyomuza. Ahmet Selim'le biraz sohbet ettik. Canım benim nasıl pırlanta gibi. Anneme, Merve Hanım'a, ablama, Ayşe Senem'e, bir de arkadaşlarıma armağan edebilir miyim şarkı dedi. Dedim hay hay. Sevgili Emre'ye, Yavuz Selim'e ve bakın nasıl pırlanta gibi. Durdu durdu, dedi ki aa ben bir isim unuttum, onu da söylemeliyim dedi. Öğretmenini söylemek istedi. Valla ne kadar çok güzel bir şey. Evet Nurdan Hanım, siz de çok kıymetli bir eğitmenimizsiniz. Belli ki evlatlarımız sizleri de hatırlıyor. Öğretmeni Nurdan Atalay'a da bir selam gönderelim. Tabii burada bulunan bütün personele çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Çaylarıyla kahveleriyle bizleri hiç şey yapmadı, böyle boş geçmedi. Sevgili Ömer abi, yüreğine sağlık. Bütün ekibe teşekkür ediyoruz. Bursa'dan sonra sevgili İlhan, burada da çok güzel ağırlandık değil mi? Ne güzel. Bursa'ya da bir selam gönderelim mi ya? Bursa'da CV Plus Bursa mağazamız, sevgili Alperen Bey'e, Mutlu Bey'e, bütün ekibine buradan bir selam olsun diyelim. İlhan'ın da selam var. Canlar. CV Enerji'nin o kocaman güzel ailesi, yüreğinize sağlık. Birçok mesaj var demiştik, hemen bakıyorum şöyle kimler vardı. Sevgili Mehmet Ali kardeşim selam olsun. Evet, ne zaman oldu diyor, 2 sene oldu herhalde diyor abi fon müziğini dinlemeyeli diyor. İyi oldu şimdi, bak ne güzel. Burada kim varmış efendim? Sevgili Mehmet Ali'ye bir selam. Denizli Tavas'a selamlarımızı iletelim. Durdane Hanım Hollanda'dan yazmış yine. Hoş geldin Kadife Sesli Kaptanım. Huzurlu, keyifli saatler dilerim. İstanbul'umuza da selam olsun. Ben yine yollardayım. Yine o güzel yoldaşlığını eşlik ediyor. B12'ye ihtiyacın yok kaptanım diyor. Keşke herkes senin kadar organik olabilse. Hollanda'dan selamlar, sevgiler demiş. Vallahi anneciğim babacığıma sağlık diyeyim yani. Onların yapmış oldukları o güzel mahsuller direkt topraktan bize ulaşıyor. Ne mutlu. Sizlere de tavsiye ederim. Hoş geldiniz, iyi yayınlar kaptanım demiş Pelin Hanım İstanbul'dan. Hoş gördük Pelin Hanım İstanbul'umuza. Hoş gördük diyelim. Beyhan Latife Hanım, İstanbul Avcılar dinlemede fakat çok üzgünüm diyor. Evet, Fethiye'den maalesef kötü haberler yani geliyor. Çok üzülüyoruz biz de. Ben de takip ediyorum. Şimdi haber bültenimizde de haberci arkadaşlarımız da yer verecek. Vallahi dün Ege'yi terk ettik. Ege'yi terk ederken o şiddetli rüzgarı ben de yoğun bir şekilde hissetmiştim. Birçok yerden orman yangını haberimiz var. Valla inşallah bir an önce ekiplerimiz kontrol altına alır diyelim. Birçok can yitip gitmesin ya vallahi. Ne olur canlar, bu konuda biraz hassasiyet. Bakıyorum böyle çöplerden geçilmiyor birçok bölgemiz. Doğaya gidiyoruz da. Geri dönerken o götürdüklerimizi geri getirsek ya canlar ya. Bir sürü poşetlerle böyle gidiyoruz götürüyoruz değil mi? Ne yiyecek içeceksek. Sonra bırakıyoruz. Olmuyor ki. Bize de yakışmıyor ki değil mi? Ciğerlerimize sahip çıkalım. Hadi bakalım. Bir güzel şarkıyla bu saati uğurluyoruz. Saat başı ana haber bülteni. günün gelişen haberleri sizlerle olsun. Sonrasında yine burada olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kral FM haber.
3: Mutlu akşamlar. Bugün 30 Temmuz Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Alevlerle mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Dünden bu yana 115 yangına müdahale ettiklerini, 110'unu tamamen kontrol altına aldıklarını söyledi. Mersin Aydıncık, Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş, Muğla Seydikemer, Fethiye Üzümlü ve Antalya Alanya'da mücadele sürüyor.
4: Ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla Seydikemer yangınları. Bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Bu gece saat 2 sularında Muğla'da, Fethiye, Üzümlü'de yeni bir yangın meydana geldi. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular. Dün akşam saatlerinde özellikle ekiplerimizin büyük konsantrasyonunu yığdıkları Antalya, Alanya yangını başlamıştı. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada.
3: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 42 belediye görevlisiyle 13 firma yetkilisi hakkında işlem yapıldı. Soruşturma, örgüt kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihale, fesat karıştırma iddialarını kapsıyor. Öte yandan CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dün gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri başladı. CHP'den istifalar sürüyor. Partide uzun süre genel sekreterlik yapan Önder Sav da CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP tarihinde görülmemiş bir örgüt kıyımı yaşanmaktadır. Bu hukuksuzluğa tepkisiz kalamazdım dedi. Bu arada CHP'den istifa eden 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılacak. Açıklamayı yapan Yeni Parti Grup Başkan Vekili Günaydın'a, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası da soruldu.
5: 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Partiye üyelik koşullarını hızla hazırlıyoruz. Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
3: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, teklifin genel ya da kişisel af niteliği taşımayacağını söyledi. 10 veya 12 maddeden oluşması beklenen teklifin kısa sürede meclise sunulması planlanıyor.
6: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
3: MasterChef'in şampiyonlarından Şef Eren Kaşıkçı İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın ölüm nedeni araştırılıyor. Kesin sonuç raporla ortaya çıkacak ancak kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Amerika İran'a yeniden saldırdı. İran'ın Keşm Adası ve Buşehr kentlerinde ard arda en az 3 patlama oldu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'ın Ürdün'deki Amerikan üslerine düzenlediği saldırılara misilleme yapıldığı kaydedildi. Küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 3 lira 71 kuruş zam yapılacak.
0: olmasa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor. Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerliyor. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Temsilcimiz 3. eleme turunda 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de Sturm Graz ile karşılaşacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah beyazlar 2. ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarkalı ekip Mitolen'e konuk olacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor. Nuri Şahin'in ekibi 2. ön eleme turu rövanş maçında Finlandiyalı takım Inter Turku ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak.
0: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
8: Otopratik. Hava durumu.
9: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Yarın İstanbul rüzgarlı 29, Ankara az bulutlu 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa az bulutlu 31, Antalya güneşli 39 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
8: Otopratik, Otopratik.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
11: Yol durumu.
9: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 32 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Çok özel şarkılardan birini paylaştık. Sezen Aksu İkinci Bahar, Özdemir Erdoğan'la birlikte değil mi? Şimdi Nilüfer ve Nilüfer'in o güzel yorumuyla nostalji rüzgarına bir devam ettirelim. İkinci saate hoş geldiniz. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin katkılarıyla kaptanla seyriniz. İstanbul'dan mobil stüdyomuzla birlikte Ümraniye'den sesleniyoruz. Ve İstanbul'daki önemli mağazalarından CV Enerji Plus İstanbul mağazasının hemen önündeyiz. Şimdi bulunduğumuz alandan bakıyorum da şöyle trafik yoğunlaşmaya başladı tam trafik saati. Şu an bizleri araçlarında misafir eden güzel yürekler. Hepinize kazasız belasız iyi yolculuklar olsun efendim. Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. Büyük şehirlerde durum böyleyken uzun yol kaptanlarımız da bizleri ihmal etmiyor biliyorum. Onlara da bir iyi yolculuklar dileyelim. Yine görevleri başında olan kahramanlarımızı, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımızı, arama kurtarma ekipleri, bizim için nöbette görevde olanlar, orman yangınlarına müdahale ekipleri, her birinize kolaylıklar diliyorum. Şarkılarımızı armağan edelim. Mesaide olan çalışan, işlerinin başında olan tüm güzel yürekler, sizlere de iyi mesailer olsun. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz.

Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Güç bende artık.
2: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
3: İskeletor ailemi aldı.
4: Baba.
3: Ve dünyamızı yok etti.
2: Bu yaz gücü keşfedin.
3: Hepsi onlar için.
2: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
1: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
3: Konuşma zamanı geçti artık.
2: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Bugün Getir Büyük'te Tekniselpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
11: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
12: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
13: İlaç gibi radyo.
14: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
13: İlaç gibi radyo.
15: Reklam.
16: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
17: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin

Nasıl güzel bir şarkıdır ya. Bazı şarkılar eskimiyor işte böyle. Hala yüreğimizin bam teline dokunuyor değil mi? Vallahi kalbimi kıra kıra. Biraz önce trafik demiştim. İstanbul trafiği yoğunlaşmaya başlamış. Sevgili kardeşim, birkaç gün böyle dikili tarafı iyi geldi değil mi? Ya sevgili Elif'im, selam olsun. Elif, Emre çifti ve kıymetli evlatları yiyenlerim. Sevgili efendimle ve sevgili Elham'la birlikte çok güzel, keyifli vakitler geçirmiştik birkaç gün. Dikili civarındaydık. Dönüş yaptık, mecbur çalışıyorlar. Hepimiz çalışıyoruz. Şu anda araçlarında beni dinliyorlarmış. Kiminle birliktesin? Sevgili Emel'le birliktesin değil mi? Sevgili Emel ve sevgili Elif'im. İyi yolculuklarınız olsun. Kazasız belasız. Şarkılarım armağan olsun. Şu an trafikte bizi dinleyen tüm kralcılar. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Sema Doğan. Selamlar, iyi yayınlar, hayırlı cumalar Can Kaptanım demiş. Fon müziğini de özlemiştik, iyi oldu, arada dinlet diyor. Ormanlar yanmasın demiş o da. Ve o canlılar da içinde yanıyor maalesef demiş. İyi akşamlar Can Kaptan diyor. Aynen öyle, katılıyorum kesinlikle. Evet, biz de dinliyoruz demiş abi, şarkılar çok güzel, beraber de dinliyoruz diyor. Furkan Karlı, selam olsun diyelim sevgili Furkan Karlı'ya. Emin Hanım Hollanda'dan mesajını ulaştırmıştı. Güzel yüreklim Can Kaptanım, cennet Türkiye'min ciğerleri yanıyor. Bir an önce söndürülmesini diliyorum. Nice canlar hayvanlar kül oldu ağaçlarımız ve söz bitiyor kaptanım demiş. Bazen yaz gelmesin diyorum sırf bu yüzden. Her zaman uyarıda bulunuyorsun. Allah razı olsun, sevgiler selamlar demiş. Selam olsun diyelim. Bir de çok güzel söz göndermiş aslında. Bakın ne kadar güzel anlatıyor Mevlana. İnsanlar ağaçlardan ders almalıdırlar. Onlar ne üzerlerinde barınan kuşların, ne gölgelerinde yatan insanların, ne de verdikleri yemişlerin hesabını tutarlar demiş. Ya işte böyle. Çiğdem Hanım vardı, Turgay Varol, Nilgün Güllüoğlu, Mehmet Çelebioğlu, Neslihan Hanım, Tuğba Çalık, muhterem ablamız Ayten Telmi, Sude Naz, Nurhan Kazmacı, Tülay Keskin. Görebildiğim isimlerden bazılarıydı. Yüreklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum o güzel mesajlar için. CV Plus İstanbul ve bizler Mobil Stüdyomuzla bu güzel adreste yayınlarımıza devam ediyoruz. Birazdan Sait Bey'le yine güzel bir sohbetimiz olacak.

0: Peki yani şöyle diyebilir miyiz? Artık güneş enerjisi yalnızca çatının üzerine panel koymaktan ibaret değil. Öyle mi?
1: Değil tabii. Kesinlikle değil. Eskiden güneş enerjisi denildiğinde insanların aklına büyük araziler veya fabrika çatılarına işte kurulan sistemler geliyordu. Bugün ise bir ev, villa, küçük bir işletme, çiftlik veya bir fabrikanın ve kendi enerjisini üretmesi, kendi enerjisini tüketmesi. Üstelik bu üretilen enerji bataryalarda depolanabiliyor. Yani depolanabildiği için bize bu imkan şu anda sağlanıyor. Batarya fiyatları eskisine göre çok ciddi manada azaldığı için, teknolojik gelişme neticesinde fiyatlarda indirgenme olduğu için, ki bunda CV Enerji'nin lityum batarya fabrikasının faaliyete geçmesinin inanılmaz etkisi var. Elektrikli araçlar hayatımızın her tarafında. Elektrikli araçlarla ilgili bu enerjiyle biz güneş enerjisiyle üretimimizde şarj edilebiliyor ve gene bizim araç şarj cihazlarımızla araçları şarj edebiliyoruz. Isı pompası güneşten üretilen elektrikle çalıştırılabiliyor. Akıllı ev sistemi enerjinin hangi saatte, nerede ve ne kadar kullanılabileceğini yönetebiliyor ve yapay zekayı buna entegre edebiliyoruz. Yani bir ev artık sadece enerji tüketen bir yapı olmaktan çıkıyor. Küçük bir enerji üretim ve yönetim merkezine dönüşüyor.
0: Bunun toplumsal açıdan da önemli bir tarafı var sanırım.
1: Tabii çok önemli bir tarafı var. Yani ben Türkiye'nin enerji bağımsızlığının yalnızca büyük santrallerle değil, milyonlarca çatının enerji üretimine katılmasıyla güçleneceğine inanıyorum. Her uygun çatıyı küçük bir enerji santraline dönüştürebilirsek hem ailelerin hem işletmelerin enerji maliyetlerini azaltabiliriz, hem de ülke olarak dışarıdan satın aldığımız enerjiye olan bağımlılığımızı da tabii düşürebiliriz. Biz CV Enerji Plus olarak bu dönüşümü daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun tabii en önemli adımlarından biri bu deneyim merkezlerine müşterileri davet ederek, bu arada ben davet etmiş olayım, gelip bu teknolojinin şu an nereye gittiğini ve neler yapabileceğimizi, çünkü insanlar bilmiyor. Tabii yakinen görmeleri, bizim ekranlarımızda bu üretimin hakikaten olduğunu ve hakikaten bu faydaların sağlanabildiğini deneyimlemelerini istiyoruz.
0: Peki Sait Bey, yani şimdi dedik ya, kralcılarımız mesela sizin mağazanızı ziyaret etmek istiyorlar. Dinleyicilerimize bu anlamda mağazaya nasıl ulaşabilirler, bilgilendirir misiniz bizi?
1: Tabii az önce dediğim gibi Ümraniye'deyiz. Ama Ümraniye'de öyle bir lokasyondayız ki finans merkezi, işte İMES ve Modoko Mobilyacılar Çarşısı'nın tam ortasında, Ataşehir Çekmeköy Sancaktepe'nin kesişiminde, Üsküdar'a çok yakın noktada, ulaşımı oldukça kolay bir noktadayız. Bunun birlikte İstanbul'un tamamına hizmet veriyoruz. Randevu almadan mağazamıza gelebilirler. Hatta çat kapı gelsinler. Çok memnun oluruz. Güzel. Çayımız, kahvemiz, hatta yeni bir kahve makinamız çıktı. Soğuk kahve yapıyor. Hakikaten tavsiye ederim. Ya. Sadece soğuk kahvemizi denemeye gelebilirler. Uzman arkadaşlarımızdan bilgi alabilirler. Ürünleri yakından görebilirler. Tabii yatırım düşünen dinleyicilerimiz elektrik faturasını da yanında getirirse burada
0: en azından teknik bilgi de
1: evet, teknik yani. Aynen öyle.
0: Karşılaştırma yapılabilir diye.
1: Aynen öyle. Bir vizyon çizeriz birlikte.
0: Şerif Ali Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi'nde numara 250A Ümraniye adresinde CV Enerji Plus İstanbul mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz Sait Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum.
0: Yarın yine buradayız.
1: İnşallah.
0: Yine paylaşmaya devam edeceğiz kralcılarımızla.
1: Evet inşallah.
0: Evet sevgili kralcılar, yolculuğumuz seyrimize güzel şarkılarla devam edelim.

0: Hakan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
6: Bilmenize hiç gerek yok çünkü.

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
6: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
8: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
9: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
10: TEP o kadar iyi ki TEP.
11: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detay.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Güneşten elektrik üreten Sevi Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç Gibi Radyo.

Ferdi Baba'nın çok özel bir yorumuyla yavaş yavaş vedaya geldik efendim. Bugün sevgili kralcılar, CV Enerji'nin İstanbul'daki en büyük mağazalarından CV Plus İstanbul'daydık. Ümraniye'de. Sevgili kralcılara bu güzel atmosferden seslendik. Yarın da buradayız canlar. 30-31 Temmuz tarihleri arasında buradan gerçekleştireceğimizi söylemiştim daha önceki yayınlarımda. Öncelikle Sait Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu güzel ailenin bizi çok güzel ağırladığını söyleyebilirim. Yüreklerine sağlık. Dedim ki bütün ekibin ismini istiyorum dedim. Bütün hepsi mi? Dedim hepsi. CV Plus İstanbul ekibi. Sevgili Samet, Erhan, Bilal, Taygun, Çaycı Ömer abimiz. Sevgili Zeki, Güven, Yunus Emre, Osman, Enes, Buğra, Cem, Efe, Melih ve sevgili Yavuz. Aynı zamanda Abdülsamet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yüreklerine sağlık diyelim. Yarın yine Mobil stüdyomuzla güneşten elektriğimizi ürettiğimiz, enerjimizi ürettiğimiz CV Enerji'nin o muhteşem cihazlarıyla yayınımızı buradan gerçekleştireceğiz. İlan kaptan nasıl güzel bir şey değil mi? Özgür olmak böyle. Oh, dağın başına git sen şimdi oradan yayın yap yani. Tabii hem yayın yapıyoruz hem de bir taraftan bataryalar devam ediyor yani dolmaya. Kesintisiz enerji. Muhteşem bir şey. Efendim, afetsiz problemsiz orman yangını haberini duymadığımız ve olanların da söndürüldüğü, kontrol altına alındığı haberlerini aldığımız bir akşam olsun. Sevgili Kaan'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Arka planda aynı zamanda İstanbul stüdyomuzda, kumanda masasında kendisine ve bütün teknik ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Bu yayınların sizlere ulaşmasında büyük katkıları var. Haydi bakalım, akşamınız çok güzel olsun. Yarın yine aynı saatte aynı yerde buluşmak dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji, Kaptan Şener'i sundu.
1: Gündem. Net gündem.
2: Mutlu akşamlar. Bugün 30 Temmuz Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Haber portallarında da ortak manşet, yurdun güney ve batısında süren yangınlar. ntv.com.tr ile başlayalım. Beşkent'te alevlerle mücadele var. Balıkesir, Muğla, Antalya, Mersin ve Aydın'da alevlere müdahale sürüyor. Muğla'da daha önce enerjisi düşürülen Fethiye Üzümlü yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Son yangın haberinin geldiği Aydın'daysa alevler yerleşim yerlerine yakın bir noktada etkili oluyor. Geçelim tethaber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Josef Avn'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, Lübnan'ın kardeş ülke olduğunu vurguladı. Orta Doğu'da istikrardan en fazla faydayı Lübnan görecek dedi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Habertürk.com'dayız. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezi 9 ilde düzenlenen operasyonda 42 belediye görevlisiyle 13 firma yetkilisi hakkında işlem yapıldı. Soruşturma örgüt kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihale, fesat karıştırma iddialarını kapsıyor. Öte yandan CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dün gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri başladı. Geçelim hürriyet.com.tr'ye. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, teklifin genel ya da kişisel af niteliği taşımayacağını söyledi. 10 veya 12 maddeden oluşması beklenen teklifin kısa sürede meclise sunulması planlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ta güvenlik işbirliğinin kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, sınır güvenliği ve terörle mücadeledeki koordinasyona dikkat çekti. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vurgusu yapılırken, İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik girişimlerine de tepki gösterildi, diyor Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'de. Sabah.com.tr ile devam edelim. Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi siyaset arenasından çekildi. Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu. Partinin mecliste 4 milletvekili bulunuyordu. Sözcü.com.tr var sırada. MasterChef'in şampiyonlarından şef Eren Kaşıkçı İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın ölüm nedeni araştırılıyor. Kesin sonuç raporla ortaya çıkacak, ancak kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 3 lira 71 kuruş zam yapılacak diye yazıyor mynet.com'da. Değerli dinleyiciler, üniversite adayları için tercih dönemi sürüyor. Adaylar 10 Ağustos'a kadar listelerine 24 tercih ekleyebilecek. Uzmanlar puan yerine başarı sırasının dikkate alınmasını ve listenin üst, yakın ve daha düşük sıralamalarındaki programlardan oluşturulmasını öneriyor. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü Erzurum'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun.
1: Net gündem.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Yarın İstanbul rüzgarlı 29, Ankara az bulutlu 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa az bulutlu 31, Antalya güneşli 39 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı-Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 32 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Itaki risk haritasını sunar.
1: Marmara'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar sürecek. Ege'de de rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de karayelle kuru bir hava var. Nem oranı artıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Karadeniz'in kıyısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Serin yanındayız.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Yapı Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: İlaç gibi radyo.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Melis Akçay'la Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-10 saatleri arasında Kral FM'de.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Huawei

0: ise kulak içi Bluetooth kulaklık 1299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Cee, Ajda Pekkan, Serdar

0: ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
7: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
8: Bebişim gibi.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında gri afro 12.000 BTU klima 28.999 liraya, Baymak Elegant Eco 18.000 BTU klima 42.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 32 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar sürecek. Ege'de de rüzgar kuvvetli. Akdeniz'de karayelle kuru bir hava var. Nem oranı artıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Doğu Karadeniz'in kıyısı, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Ordu çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
6: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
7: Lösev hayat verir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Erzurum'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Günaydın Kral FM dinleyicileri. İsmim Ebu Bekir. Sabah işe giderken Melis'i dinledim ve bu arada şifreyi duydum. Araştırma Hastanesi yanında otobüsü buldum ve buradan gelip hediyemi aldım. Sıradaki şarkı bütün sevenlerime ve arkadaşlarıma gelsin.
2: İsmim Kürşat Çizmeli. Oto kurtarma işi yapıyorum. Yıllardır da Kral FM'i dinliyorum. Anonsu duydum. Hemen Ulu Cami'nin oraya geldim. Hediye çekimi de aldım. Allah razı olsun Kral FM'den. Sıradaki parçayı bütün Çizmelioğlu ailesine, sülalesine hediye ediyorum. Hayırlı günler.
0: Kral FM otobüsü yarın Erzurum'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları var. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 32 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.

Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Yine mikrofon karşısındaki yerimizi aldık sevgili kralcılar. Saat 23'e kadar karşınızda olacağız. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceyi sizlerle birlikte bağlayacağız inşallah. Ben şarkılarımı konuşturacağım, muhabbetimi konuşturacağım, güzel keyifli bir akşam yaşatmaya çalışacağım. İnşallah muvaffak oluruz. Söz daha fazla uzatmadan her zaman olduğu gibi kralla, efsaneyle, babayla yolculuğumuza başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Hakkı değer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
1: Benim sevgili Zahide ablam tabii neredeyse 30 yıl oldu, onları ziyarete de gitmiştim. Selpil kardeşim, sevgili Doğukan kardeşim, hepsine çok çok selam olsun. Şimdi Doğukan kocaman adam olmuş tabii. Ben onu gördüğümde 15-16 yaşlarda falan, böyle genç bir delikanlıydı. Diğerleri de tabii, hepsi, herkes büyümüş. Hepsine çok çok selamlar sevgili Zahide ablaya, çocuklara, hepsine selamlarımı iletiyorum. Güzel bir yıllar önce güzel bir akşam geçirmiştik. Onların bize olan sevgileri hala devam ediyor. Eyvallah, hepsine çok çok selamlarımı iletiyorum. Böyle güzel dostluklar, işte Kral FM'in en büyük ayrıcalığı, en büyük farklılığı da bu. Araya zaman da girse, mesafe de girse, dostluklar, bağlar hiçbir zaman kopmuyor. Eyvallah Zahide abla.

0: Şimdi bir Atilla Kaya şarkısı paylaşacağım sevgili kralcılar. Buradaki nameler, buradaki müzik, buradaki ork veya artık çalan müzik enstrümanı neyse onu tam bilmiyorum. Bana ork gibi geldi ama çalan Atilla Kaya bizzat kendisi, resitali yapan Tavernada Virtüöz.
1: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.

Evet, bugün de Avrupa Kupalarında bir mücadele var sevgili kralcılar. Beşiktaş deplasmanda zor bir rakip aslında. Yani daha önce de Türk takımlarıyla karşılaşmış bir takımla mücadele ediyor Michelin ve Beşiktaş 2-0 galip durumda. Belki yollarda falan olanlar vardır, trafikte olanlar vardır. Bir yandan Kral FM dinliyorlardır. Belki de işlerinde Beşiktaşlı olanlar da maçın skorunu merak ediyorlardır. Onlar için ufak bir hatırlatma yapalım. Beşiktaş 2-0 galip durumda. Deplasmanda bu çok güzel bir skor, çok güzel bir sonuç. Türk futbolu adına da puan anlamında da inşallah Beşiktaş'ta Fenerbahçe gibi turu geçmiş olacak. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı.

O mektupların bir farklılığı vardı sevgili kralcılar. Tabi biz bütün Kral FM ekibi o mektuplarla çok hasbihal ettik. O en saf, en temiz duyguların ifade edildiği, bazen gözyaşlarının döküldüğü, bazen Anadolu'nun bağrından çıkıp gelen o coğrafyayı da anlatan mektuplardı. Anlık duygulardı, çok özel duygulardı, çok saf, çok temiz duygulardı mektuptakiler. Keşke imkan olsa o mektupları tekrar yaşayabilsek.

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.

0: sevgili Kadir kardeşim radyosunun başında Trabzon'a doğru yola çıkacak. Eyvallah. Sevgili Kadir kardeşime, eşine, çocuklarına çok çok selamlarımı iletiyorum. Kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar. Yollarda olan herkese tabii hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Tabii uzun yola gidecekler özellikle. Lütfen yorulduğunuz yerde, artık enerjinizin kalmadığı noktada arabayı çekin bir kenara, bir dinlenme tesisine ve dinlenin. Hiç riske girmeye, maceraya girmeye gerek yok. Kendinizi de yormaya gerek yok. Yorulduğunuz zaman baktınız gözler kapanmaya başladı, esnemeye başladınız, arabayı çekin sağa müsait bir yere. Bir saat, iki saat bile uyusanız, vücut biraz dinlense o bile insana yetiyor. Yollardaki herkese selamlarımı iletiyorum. Kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyorum.
1: Kral, nöbetçi Erdem.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozuyuk, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Damar, hep damar, full damar.

0: Kral FM otobüsü bugün Erzurum'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Günaydın Kral FM dinleyicileri. İsmim Ebu Bekir. Sabah işe giderken Melis'i dinledim ve bu arada şifreyi duydum. Araştırma Hastanesi yanında otobüsü buldum ve buradan gelip hediyemi aldım. Sıradaki şarkı bütün sevenlerime ve arkadaşlarıma gelsin.
2: İsmim Kürşat Çizmeli. Oto kurtarma işi yapıyorum. Yıllardır da Kral FM'i dinliyorum. Anonsu duydum. Hemen Ulu Cami'nin oraya geldim. Hediye çekimi de aldım. Allah razı olsun Kral FM'den. Sıradaki parçayı bütün Çizmelioğlu ailesine, sülalesine hediye ediyorum. Hayırlı günler.
0: Kral FM otobüsü yarın Erzurum'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: ateşlerim.
1: Bizler için en güzel vakit, bir arada olduğumuz vakit ve beklediğimiz saat geldi. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötüdür diyen, o hem dirilten hem de öldürendir diyen, kafirler hüsrana uğrayacaklardır diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi adımı uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Gelişimle birlikte mesajlarınızı sıralıyorsunuz ya, çok mutlu oluyorum, çok teşekkür ediyorum, yüreğinize sağlık. Bakın bir sevenimiz nasıl bir mesaj atmış ve yine vaktimiz, saatimiz geldi. At abi hoş geldin, sefa geldin, ben Kayseri'den Kader. Nasılsın demiş, örgü yapmak için seni bekledim, tüm şarkılar kralcılara demiş Kader. Kolay gelsin, hadi bakalım. Hem duygular hem göz nuru örgüye akacak. Selam Ata hoş geldin demiş Feray. Ayşe Mine'den. Gaziantep'ten Mustafa, İstanbul'daki Yaren Ürkmez'e. Selamünaleyküm At abim demiş Soner Kumru, aleyküm selam, hoş geldin diyor. Dinlediğim bizi bil diye yazıyorum demiş. Yalnız değilsin. Tabii ki sen de bizi yalnız bırakmıyorsun demiş. Allah da seni daim etsin. Seviliyorsun diyerek mesajını tamamlamış. Davutlardan Ali Karayel. Üçlük demiş. İstanbul'dan Ceylan. Aydın Söke'deki cezaevindeki yatan eşim Anıl'a. Mustafa Kartal'dan. Üçlük denmiş. Ferdi babamıza Allah'tan rahmet diliyorum denmiş. Samsun Terme'den Melisa. Samsun Kavak S tipi cezaevindeki abisi Barış Aya. Orhan selamlar olsun demiş. Giriş şarkınıza ve özellikle giriş konuşmanıza ailecek hastayız. Özellikle saate bakarız giriş konuşmanızı dinlemek için denmiş. Eyvallah. Yeni Bosna'dan Gökhan. Eşi Melek ve tüm kralcılara. Aysu Söke cezaevindeki eşi Serkan'a. Hayırlı akşamlar demiş. Şişli Kurtuluş'tan Neşe Gül. Belçika'dan Yozgatlı Ümit. Bursa'dan Mert, Beyza Hançoğlu'na, ailesine, tüm kralcılara. Niğde'den Hacı Yılmaz, Ferdi Baba'dan tüm sevdiklerine. İzmir Menemen, Kesikköy'den Hamdullah Yüce, İmparator'dan Osmaniye ve eşine.

Ben kralcı Simav'dan Ceyda, Müslüm Baba'dan İstanbul'da oturan Mesut Bey'e diyor. Tüm kralcılara demiş. Ayla Enes, Kara İncirli'de arsada, konteynerde dinliyoruz demiş. Annem Emine, ablam Ayşe, Cemile, Aynur, abim Cengiz, Mete kardeşim, Cevat ve yeğenlerim için diyor. At abi Diyarbakır'dan Tekin, yine formundasın diyor. Yürekten dinliyoruz. Yüreği sizinle olan dinleyicilere selam saygılar denmiş. Diyarbakır'dan Tekin, eyvallah. Almanya'nın üstten Erhan, gece vardiyasında çalışırken dinliyorum demiş. Can yoldaşım, sevdiğim tek millime ve size diyor. Almanya'dan Selçuk Gök, şu anda Sıla yoluna çıktık kızım, Sudem'in doğum günü diyor. Eşime ve küçük kızlarım Esin'im, Esilama gelsin demiş şarkılar. Ata sizi dinlemekten huzur buluyorum demiş Balıkesir Gönen, Mustafa Çolak. Mesai arkadaşları Hüseyin, Emre, Gökhan, Özge, Yasemin, Beyza, Zekiye. Daha ismini sayamadığım bütün mesai arkadaşlarıma denmiş. Isparta'dan Fatih Başpınar. Isparta Belediyesi olarak yine görevdeyiz diyor. Ankara'dan Lokman. Yasin Liberya'dan size selamlar. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma şoförlerine diyor. Liberya'dan Yasin. Danimarka'dan Ayşe, hayırlı geceler, cumanız mübarek olsun diyor. Eyvallah. Bandırma'dan Hüseyin. Alman Mustafa Çolak.

0: olmuştu.
1: Hayırlı akşamlarken lider gemisinden severek dinliyoruz. İzmir Ali Ağa'ya seyir yapıyoruz. Tüm gönül dostlarına Orhan Baba'dan demiş bir sevenimiz. Bursa Dik Kaldırım'dan Samet kardeşim Sedat'la kahve eşliğinde sizleri dinlemekteyiz. Sıradaki şarkılar tüm ordu Ünye'ye gelsin denmiş. Kayseri'den Osman Demirbaş tüm kralcılara diyor. Kelimelerin sustuğu gecenin sessizliğinde düşünceleriyle baş başa kaldığı bu saatlerde insanlara huzur veriyorsun. Rabbim mübarek güzel kulu kardeşim ata. Eyvallah. Sivas'tan döndü. Sıradaki şarkılar kral ailesine benim gibi yalnız kalanlara diyor. Pendik'ten güvenlik işinde çalışıyorum. Kütahya Simav'da bulunan arkadaşlarım Nefiye Ceyda için diyor. Mesut Yılmaz. Kapaklı'dan Sevinç. Gündüz 3'te çıkmıyor musun artık demiş. Artık yeni saatimiz bu Sevinç. Bu saatlerde birlikteyiz. Tekirdağ Karaca Kılavuz'dan Necmettin Meriç. Tüm çiftçilerimize, Çoban Ömer'e, Biçerci Turgut'a, Elektrik Ustası Mustafa Çakır'a, Kartaş Tohumculuk Uğur'a. Tekirdağ'dan Berkan. Çok sevdiğim bir kişi için Sibel Can'dan. Sakarya Hendek'ten Yasin. Eşimle sizleri dinliyoruz. Evlilik yıl dönümümüz demiş. Nice yıllar inşallah, tebrik ediyorum. Fatma şu an Niğde yolunda sizi dinliyorum. Eşim Necip Öztürk'e. Gaziantep'te Şükrü abiye selamlar demiş bir sevenimiz. Mersin Erdemli'den Hakkı. Muhteşemsin diyor, eyvallah. Gebze'den Soner. Bütün DJ'lerin yeri ayrı, senin yerin apayrı demiş. Açık ara farkın var abi diyor. Hayırlı cumaların olsun şimdiden demiş. Teşekkür ediyorum. Belçika'dan Sevgi'den Ömer Alkgiray'a. Aziz Güney tüm kader mahkumlarına bir şarkı demiş. İstanbul'dan Çelik. İstanbul'a gelen yağmur için diyor. Gül Çorlu'dan Gül. Hüner Coşkuner'den bir şarkı demiş. İstanbul'dan Ayşe Nur. Ailece Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Yolda dinliyoruz. Memleketteki tüm sevdiklerimize selamlar demiş Ayşe Nur. Hayırlı yolculuklar. Yolunuz açık olsun. Antalya'dan Eda Irmak. Cezaevinde sizi dinleyen babam Arif Köse'ye ve size denmiş. Babacığım seni çok özledik, çok seviyoruz demiş. Ankara'dan Fatma Zel. İstanbul'dan Eskişehir'e giden ve sizi dinleyen Bektaş için.

Elinde kalın, dar olsun canım dar olsun, yar yar dar olsun. Üstü çimen

Kral'ın harika şarkılarından bir tanesiydi. Diyemedim ki dedi. Bu güzel şarkımızda ikinci saatimizdeyiz. Konya'dan Mümine, nişanlım Hüseyin'e ve aileme demiş. Allah tamamını erdirsin. Akseki'den Mehmet Akif üçlüye talibim demiş. Bakalım şarkılarına. Bu arada üçlük için bir tane mesaj onay verdim, belirteyim. Güllübahçe'den Caner, hayırlı güzel yayınlar demiş. Eyvallah. Kalbi gönlü güzel insanlara, sıradaki şarkı diyor. Almanya'dan İrfan, kralların atası bugün üçlüye talibim demiş. Bakalım şarkılarına. Safranbolu'dan Sedat Avdancı, Barış Manço'dan bir şarkı. Ben Osman, Fransa, Almanya, sonra ana vatan. Selam, saygı demiş sana ve seni çok sevenlere diyor. En büyük Beşiktaş demiş, genç kaptanlara demiş. Osman dört gözle diyor, senin saatini bekliyorum demiş. Eyvallah. Antalya'dan Nazlı Balım Köse, cezaevindesi dinleyen amcam Arif Köse'ye. Sincan Temelli Toki'den İsmet, çok sevdiğim Gözde'ye. Bingöl'den Hasan Kılıç, askeri personellere. Kızım Züleyha ile kek yaparken seni dinliyoruz, tüm şarkılar bize ve sana gelsin denmiş. Aslı, Şahin Uysal, kardeşi Tuğba Karaman, Seda Uysal. İyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Afrika, Liberya'daki kuzenime sıradaki şarkılar demiş. Taha Yasin Arabacı. Diyarbakır'dan Ufuk, Ata abi yayınlar. Çayımızı demledik, seni dinliyoruz. Afiyet olsun. Didim'den avukat Aryasu Dikçe hanıma selamlar demiş. Sıradaki şarkı ona armağan ediyorum demiş. Bir sevenimiz. Evet.

Galata'da müzik ziyafeti devam ediyor. Nideli Mürsel adı güzel. Şu an seni Yavuz Sultan Köprüsü Opet'te dinlemekteyiz. Yol arkadaşım Yasin Erdoğmuş'a ve beni tüm sevenlere demiş. Kayseri'den Sevil. İstanbul'dan Kayseri'ye gelen eşim Berat'a. Abi bizi unutma gözünü seveyim demiş. Panayır'dan Mutlucan Azaklı. Şu anda bizi dinleyen Üstüner Tuncay, Murat Altun ve servisçi Kenan abimize denmiş. Kocaeli'nden Ersin. At abi Edirne, Süloğlu'na doğru yoldayım diyor. Suzan Suzi şarkısını istemiş. Denizli Organize Sanayi'den Süleyman ben, Uğur Okur, tüm kralcılara Hasan Baysal'a denmiş. Üçlük. İzmir Seferihisar'dan Berber İsmail kardeşlerim Emrullah ve Osman'la dinlemedeyiz. Tüm kralcılara selamlar denmiş. Bursa'dan Kayra, annemle seni dinlemek çok güzel annem için diyor. Hollanda'dan Çetin Suçlu, kızım Gizem ve oğlum Yiğit ile birlikte Lüksemburg'dan Hollanda'ya eve dönüş yolunda dinliyoruz. Türkiye'deki akrabalara kucak dolusu selamlar denmiş. Cumhuriyet Mahallesi'nden Armutlu'ya selamlar denmiş. Ömer Osman Ali Cafer. İyi geceler Ata, ben Ankara'dan Türkan Üçlü'ye talibim demişti, şarkılarını sıralamış. İyi yayınlar diliyorum diyerek mesajını tamamlamış. Ankara'dan Türkan. Türkan, Üçlü'n hazır, keyifle dinle. Şimdi Üçlük zamanı.

üçlüyü tamamladık arkadaşlar. Ankara'dan Türkan da keyifle dinlemiştir inşallah şarkılarını. Bakalım mesajlara yine. Hayırlı akşamlar demiş Balıkesir Gönen'den Aydın ailesi. Sıradaki şarkı denmiş. Türkiye'den Almanya'ya evimize doğru yoldayız. Eşim Aydın, çocuklarım Eymen ve Esila'yı sevdiğimi söyleyin demiş. Gözde, hayırlı yolculuklar Gözde ve ailesi. Giresun Dereli ilçesinden Süleyman tüm fırıncılara demiş. Denizli Nikfer'den Ender tüm kralcılara. Mardin Midyat'tan Nebahat, çayımı içerken sizi dinliyorum demiş Ata abi. İsmail YK hayranıyım, İsmail YK'dan. Selamünaleyküm kardeşim Ata. Gece şoförü Cengiz Arslan. Kral ailesine, sana, Antalya hal çalışanlarına, Nazmi ve Kurban'a diyor. Allah'a emanet olasın demiş.

Şarkılar, mesajlarınız da güzelleşiyor, maşallahınız var, yağıyor mesajlar adeta. Kayseri'den Fırıncı Doğan, hala oğlum Fatih'e demiş. Gebze'den Serhan Esnaf, herkese selamlar. Üçlüye talibim demiş ama bugünkü hakkımızı kullandık, yarın artık inşallah. Kardeşim ben sizin hayranınızım diyor, Gaziantep Nizip'ten sana selamlar demiş. Kadir'e diyor, sıradaki şarkı demiş Müslüm. Tekirdağ Çınarlıdere'den Mami, Bahtiyar Ufuk Pala Mustafa dayı, sizi dinliyoruz. İyi ki varsınız. Sizinle dertlerimiz derman buluyor. İyi yayınlar denmiş. Eyvallah. İyi geceler Ata abim. Bursa'dan Güler. Eşimle dinlemek keyif veriyor. Bizim için Cengiz Baba'dan denmiş. Bilecik Söğüt'ten Nur. Gece vardiyasında çalışmaktayım. Aklımdan geçen bütün şarkıları çalıyorsunuz bu akşam demiş. Şarkılar sizlere ve gece gözlüme diyor. Adana'dan Mustafa. Adana Mensucat 412 vardiyasında. Ayrıca şoförümüz Kazım abime. İyi yayınlar. Şu an İstanbul'dayım. Kayseri'ye uçuyorum. Sıradaki şarkı Kayseri'de olan canım eşim Sevile demiş bir Sevile.

Son bir değerlendirme yapalım. Az bir zamanımız kaldı. Kayseri'den Gökhan, Murat ve Avni abime. Ata iyi akşamlar, kolay gelsin. İbrahim Erkal'dan Yalnızım şarkısı, kalbi gönlü kırık olanlara demiş Onur. Tokat Niksar'dan Yalçın, çok sevdiğim uzakta olan mürvetime, canım eşime demiş. Onu çok seviyorum. Sinop Gerze'den Bayram, fırında çalışıyoruz tüm kral ailesine, sevenlerine Sinop Gerze'den kucak dolusu selamlar denmiş. Kolay gelsin.

Evet, geldik bugünkü beraberliğimizin de sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah rahmeti geniş olandır, bilendir diyen, vekil olarak da Allah yeter diyen, size açık bir nur indirdik diyen Allah'a emanet olun. Atadan müzik ziyafetini dinleyin.

0: sarıldım artık sana. Kırıla kırıla, kırıla kırıla.
1: İlaç Gibi Radyo.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğe ben olacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen...